0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Zaman Yayıncılık sunar.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş Can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş Can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş Can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş Can Ahmet'im.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum, nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı, çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin, çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim, benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin, bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

Hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki. Çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver. Ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olun, susluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede, tevhidle haşroldum.

Beytullah'ta ben, sinelerde alev, ne kül, ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman, aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa, yüzünde tebessüm.

Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş, kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede. Nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün

semayı, kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana, dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare, bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam, her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ben Yunus'u biçareyim, aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, derde giriftar eyledi.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

قادرات سبحانك. أليس ذلك أليس ذلك بقادر.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizle ayak izleyin. Makamı İbrahim gibi. Beşiklerini sallamadı nehirler. Bir asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan. Ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından. Kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler. Kardeş eliyle. Yılmadılar. Yolları saraylara çıkmadı. Yılmadılar. Kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında? Düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten, duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna.

İfade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

De bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşler, aziz dostlar, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz bir kişiyle çıktığı yolda 23 yıl sonra sadece onunla hac edebilmek için Mekke'de onun yanında ihram kuşanıp beraberinde telbiye getiren sahabe sayısı 100.000'den fazlaydı. O zamanki dünya nüfusu hesaplandığında bugünkü nüfusla kıyas edecek olsak 100.000 kişinin bugünkü belki de milyara kıyas edilecek kadar büyük bir rakam olduğunu görür. Tekrar meselenin iyi anlaşılması için vurgulamak istiyorum. Sadece onunla o sene hac edenler o kadardılar. Müslümanların sayısı o kadar değildi. Veda haccını yapıp Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de onun hutbelerini dinleyenler 100.000 kişiden fazlaydı. Kesin diğerleri kaç kişiydi, Müslüman sayısı kaçtı bilmiyoruz. 23 yıla bölündüğünde bu rakam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir defa ilk 13 yılında sadece baskı ve tehcir politikalarıyla karşılaştığını, insanların Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e sıcak bir cevap vermediklerini biliyoruz. Medine-i Münevvere oluştuktan sonra, yani hicretten sonra kitleler halinde Müslümanlık ortaya çıktı. Hicret ederken 13 yıl sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz 500 civarında bir aile Medine'ye muhacir olarak geldiler. Hicret farz olduğu halde, yani bir 1000 aile yoktu. Nitekim birinci yılın sonunda Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nüfus sayımı yaptırdığı zaman 5000 kişi çıkmamıştı karşısına. Her halükarda 23 yılda bugün belki bir ülke nüfusundan daha kalabalık bir kitle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müminleri oldular. Siret bölümünü bir kenara bırakıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan toplamada etrafında etten kemikten büyük kaleler kuran, candan teslimiyet gösteren, uğruna mallarını, ailelerini, çocuklarını feda eden dostlarının olması şüphesiz üzerinde insanlığın kıyamete kadar dikkatle çalışması gereken hassas bir konudur. Kur'an'ımız Ali İmran suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insan toplamada çevresinde bu büyük kitleyi kısa bir zamanda ortaya çıkarmasındaki sırrı insanlığa öğretiyor Allah Teala. Ali İmran suresinde Allah buyuruyor ki: "Febima rahmetin minallahi linte lehum ve lev kunta fazzan galizal kalbi lenfaddu min havlik." فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Kur'an, arşın kitabı, levh-i mahfuzun kitabı, 23 yıl sonunda medeniyetini kendi elleriyle yoğurup kuran Peygamber aleyhisselam Efendimizin başarısındaki formülü açıklıyor. Buyuruyor ki Allah, Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın sen. Yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli,
sert dilli biri olsaydın dağılır giderlerdi. Sen onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile. Onlara fikir alışverişinde bulun. Sonra da işini sağlama aldın mı Allah'a tevekkül et. Bu Âl-i İmrân suresinin ayeti. Tekrar ayeti anlamaya çalışalım. Neyi izah ediyor Allah ki Âl-i İmrân suresi Kur'an-ı Kerim'in son inen surelerinde? Neyi izah ediyor Allah? O büyük kitleyi can veren, mal veren, vatanını terk eden, peygamberin önünde kendisini yok sayan, onun emrine peki ya Resulallah demeyip, peki kelimesini bile az görüp, sana şunu söylüyorum diyen dediğinde, anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyen, bana şu hurmayı ver diyor, o ona anam babam sana feda olsun diyor. Bir ölçek hurma istiyor, o anasını babasını feda ediyor. Bu adamlar, şu Kur'an'ın İsrail oğullarının peygamberlerini övmediği cümlelerle övdüğü ashab,

şu meleklerin peşinden koştuğu Ebu Bekirler, Aliler, Ömerler, Osmanlar, Halidler, şu adamları yetiştiren öğretmenin metodunu Allah açıklıyor. Her şey bir defa Allah'ın rahmeti sayesinde olmuş. Onu Allah Rauf ve Rahim olarak göndermiş. Ümmetine düşkün bir peygamber olarak göndermiş. Bu Allah'ın rahmetiyle tecelli etti. Ama bir, yumuşak davrandın. Yumuşak davrandın. Yumuşak davranmasaydın çekip giderlerdi. Bir, kanun. İki, sen onları affedici ol. Kabalıklarını, hatalarını görme. Allah'a dua et, istiğfar et. Onları bağışlasın Allah. Sen bağışlasan yetmez çünkü. Allah da bağışlaması lazım. Üç, onları da adam yerine koy. Onlarla da istişare et. Sorular sor onlara da. Dört, beş, Allah'a tevekkül et, işini sağlam yaptın mı? Sen üzerindekini yaptın mı, gerisini Allah'a bırak. Beş şey, şu etten kemikten surlar kuran, sana anam babam feda olsun ya Resulallah deyip feda eden, lafla değil, böyle anam feda olsun deyip mendilini bile vermeyen, sahte gözyaşlarıyla değil, Resulullah'ın ayağına bir diken batmaktındansa ben burada asılmaya razıyım diyen fedakarlar, Bilalleri, Habbapları, Yasirleri, Ammarları, Sümeyyeleri, Ayşeleriyle o büyük can ordusunu kuran, o meleklerden güçlü ordular kuran, o gelip meleklerin Allahu Teala'nın emriyle sabahlara kadar huşu ile kendilerini izlediği ashab ordusunu kuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah'ın planlaması, Allah'ın takdiri ve rahmetinin tecellisiyle bunu becerdi. Bu münakaşa edilmez. Allah dilemeseydi kim kaya gibi taş gibi yürekleri yumuşatır da Ebu Cehil'in oğlundan Allah için şehit olacak bir cengaver kim çıkarabilirdi? Kim peygamberi öldürmek için planlar tuzaklar kuran Halid İbni Velid'den peygamberin kılıcı, Allah'ın kılıcı gibi bir adam kim çıkarabilirdi? Elbette Allah'ın takdiri, ama baş öğretmen, şu insan eğitmede en muhteşem, en muazzam, en müstesna örnekleri sergileyen sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin taktiklerini Allah öğretiyor. Linte lehum, onlara yumuşak davrandın. Ve lev kunte fazzan galizal kalbi len faddu min havlik. Sert, katı kalpli olsaydın etrafından dağılırlardı. Katı kalpli adam olsan, Muhammed bile olsan etrafında adam toplayamaz. Nereden biliyorum bunu? Allah'ın kitabından, Ali İmran suresinden biliyorum. Katı kalpli eleman çalıştırır, adam toplayamaz. Katı kalpliden, kaba sözlüden patron olur. Etrafına insanların can feda edecekleri, karşılık beklemeden, maaş ve bahşiş beklemeden, evet tabii diyecekleri bir can ordusu kuramaz. Katı adam işi değil bu iş. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ. Her şeye yok diyen, kaşları çatık, dudakları mengene gibi olmuş birisinden, etrafında insanlar kümesi oluşan, insanların umutla bağlandığı ve umutla beklediği birisi olmuyor demek. Kur'an'la konuşuyoruz. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ. Katı kalpli, dudakları hep bükülmüş duran birisi olsaydın 23 sene sonra veda hutbesini okuyamayacaktın ey peygamber. Kime veda hutbesi okuyacaktın? 10 kişiyle, 15 kişiyle mi? Kim bilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o haccını yapacaktı. Haccını yapacağı Mekke'yi nasıl fethedecekti? Demek ki Allah'ın rahmeti sayesinde birinci taktik, yumuşak oldun. Yumuşak olduğun için insanlar

senin etrafında toplandılar, sana analar, babalar, evlatlar feda ettiler. Enesleri poşete koyup getirip sana hediye olarak verdiler. Sen bir kere işaret ettin, ayağa kalktılar. Yeryüzünü ayağa kaldırdılar. Ne sayesinde? Güçlü, dirayetli ve böyle her dediğini bir kere söyleyen, vurduğunu ezen gücün sayesinde mi? Hayır. Linte lehum. Sen onlara yumuşak davrandın. Adamlar zaten kaba adamlar.

Ezen geçen bir adam olsaydın, sertle karşılaşınca ikisi de yok olacak. Ama sert karşısında yumuşağı bulunca taşlar bile süngere dayanamayıp eridiler, daldılar. Onlar da sünger oldular. Ve bima rahmetin minallah. Allah'ın rahmeti sayesinde oldu bu. Yani Allah seni böyle planladı, böyle gönderdi. Evet, Allah sana kılıç kullanma ve karşısındakini kılıçla tehdit etme hakkı ve yeteneği de verdi. Ama bu geçiciydi. Zira kılıç kullanmak için çıktığın savaşta bile kadınlara dokunmayın ha, yaşlılara dokunmayın diye tembih eden bir peygamber oldun. Öldürmek için gittiğin yerde bile insanların hayatını düşündün. Febima rahmetin minallah. Allah'ın rahmeti sayesinde oldu bu. Allah öyle planladı. Sonra fa'fu anhum. Bu merhamet, bu yumuşak davranmanın gereği olarak hatalarını sayıp durmayacaksın. Affedeceksin onları. Hatta ve hatta senin hanımına zina yaptığına dair iftirada bulunanlar bile senin affından nasibini almalıdırlar. Aldılar da nitekim. Aldılar da. Amcasının ciğerini parça parça edip bununla keyif sürenler daha sonra affedilmek üzere huzuruna çıktıklarında rauf ve merhametli bir peygamber buldular. Amcasının ciğerini dişlemiş insanlar bile onun rahmetiyle, affıyla karşılaştılar. Eğer eski hesapları karıştıracak olsaydı ashabından bile binlercesini kılıçtan geçirmesi gerekirdi. Eski hesapları değil, gelecekteki büyük nuru ve büyük müjdeleri düşünerek muamele et. Fa'fu anhum. Onları bağışla. Hatalarını görme. Öyle de yaptı. Ama bir de onların Allah'a karşı işlediği hatalar var. Sen affettin, Allah affetmiyor. Vestagfir lahum. Onlar için Allah'tan af dile. Allah affetsin onları ki senin de işin asan olsun. Öyle de yaptı. Mahşerde dirilir dirilmez secdeye kapanarak ümmeti için gözyaşı içerisinde Allah'ın affını talep edeceğini söyleyerek gitti. 23 yıl ümmeti için gözyaşı akıttı. Akıtacağı gözyaşlarının mahşerde devam edeceğini söyledi. Vestagfir lahum. Derdin Allah'ın onları affetmesi olsun. Ve şavirhum fil emr. Bir iş yapılırken onları adam yerine koy. Onlara soru sor. Ne diyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz de. Onlar da adam olduklarını, peygamberin kendilerine sorular sorduğunu düşünsünler. Ve şavirhum fil emr. Onu da yaptı. Kendisinin yaptığı planın tam aksini söyledikleri halde peki sizin dediğiniz gibi olsun dedi. Tamam, doğru söylüyorsunuz dedi. Yahu bana Cebrail bu emri verdi. Nasıl karışırsınız lafıma, kaç yaşındasınız demedi. Torunu yaşındaki insanlar Uhud'u şurada yapalım dediler. Peki hatırınız kırılmasın dedi. Ve şâbirhum fil emr. Bütün bunlara rağmen ve izâ azemt, bir işi planlayıp kararlaştırdığın zaman da tevekkül alallah, Allah'ı arkanda bil, işine devam et. Kardeşler, ne konuşuyoruz? Neyi anlatıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığın en mükemmel örnekleri olan talebelerini, ordusunu, arkadaşlarını, dostlarını, ashab-ı kiramı konuşuyoruz. Bu adamlar Miraç gecesi Peygamber aleyhisselamla beraber göklere yükselip orada cennette özel eğitimler alarak sonra yeryüzüne dönmüş kimseler değiller bunlar. Şarapçı, katil, babası ölünce babasının karısıyla evlenmeye cüret eden, sefahetin içinde yüzen ve hiçbir şekilde hak, hukuk tanımayan, yol kesen, gangster insanlardan Ebu Bekirler, Ömerler nasıl çıkardı onu konuşuyoruz. Neyle konuşuyoruz? Allah'ın ayetiyle konuşuyoruz. Herhangi bir tarih araştırmasını, sosyolojik araştırmayı konuşmuyoruz. Yani sosyoloji kurallarına göre şöyle yaptığı için başardı filan demiyoruz. Medya desteğiyle yaptı filan demiyoruz. Arkasında medya yoktu, halk yoktu. Ayıplanan
şair sihir yapıyor, büyü

yapıyor denen birisiyken, Rauf ve Rahim bir peygamber olarak insanların yüreğinde saltanat kuran Peygamber Aleyhisselam Efendimizin başarısının neye dayalı olduğunu Allah'tan öğreniyoruz. Buraya bir nokta koyalım. Sîret bilgimizi tazelemek için konuşmuyoruz. Ama şuna gelelim. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örneğimiz, kudve-i hasenemiz, en güzel örnek, yegane örnek olarak görüyorsak, Kur'an'ı da eğitim kitabımız, rehberimiz, bizim akıl kaynağımız olarak görüyorsak, işte Kur'an Peygamber Aleyhisselam'ın üzerinden bir kağıt projeden değil, 23 yılda nesil yetiştiren, 950 senede Nuh Aleyhisselam'ın yapamadığını 23 senede yapan, 100 yaşında İbrahim Aleyhisselam'ın yapamadığını 63 yaşında yapıp giden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insan yetiştirme projesini, sırları çözmeye çalışıyoruz. Bunu nereye uyarlayacağız? Evlerimizde gençleri yetiştirirken hangi formüller üzerinden annelik babalık yapacağımızı Allah bize öğretmek istiyor. Yoksa biz derdik ki Allah peygamberini bir taktik üzerine yürütmüş, peygamberi de bu kitleleri toplamış, mesajını vermiş, gitmiş. Bu kadarla iş bitecek miydi? Kur'an böyle bir kitap mı? Ayetleri okuyorsun, El Fatiha deyince de herkes okuyor, lokumunu da yiyorlar, gidiyorlar. Cenaze kitabıysa, mezarlık kitabıysa böyle elbette. Ama öğüt kitabıysa, tezkira, mümini hatırlatan, mümine şuur veren, hayat tarzı, yaşama tarzı öğreten bir kitapsa, buyur, buyur. Herhalde senin evin, Ebu Cehillerin şarap fıçısına çevirdiği Mekke sokakları kadar da değildir herhalde. Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in, Übey ibn-i Halef'in, şu azılı Kur'an'ın, küfrün önderleri dediği, zalim adamların toplumundan, peygamberi öldürmeye giden Ömer bin Hattab'tan, Uhud'da peygamberi öldürdüm diye nara atan Halid bin Velid'den, Cebrail'i peşinde dolaştıran adamlar çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vahşi ise vahşi, yamyamsa yamyam, alkolikse alkolik, katilse katil, bir insanın itham edileceği, hırsızlıktan cinayete kadar, adilikten zinaya kadar ne varsa hepsini bünyesinde barındıran ve Kur'an'ın vasfıyla cahiliye, cahiller toplumu olan Mekke müşriklerinden gökleri imrendiren, melekleri imrendiren Allah'ın meleklere bakıp görüyor musunuz kullarımı? İbadet görün, ibadet dediği sabahlara kadar sokaklarına trilyonlarca meleğin Kadir Gecesi diye indiği Medine insanlarını Resulullah'ın yetiştirmesinden söz ediyoruz. Dikkat buyurun kardeşler. Allahu Teala senin duan sayesinde, işte seni desteklemek için mucizeler eşliğinde o nesli yetiştirdin demiyor. Allah'ın rahmeti sayesinde bu planı uyguladın, plan bunları yetiştirdi diyor. Başarı Peygamber Aleyhisselam'ın başarısı. Gerçekten lütfeden Allah şüphesiz. Onu zaten göndermesi Allah'ın bir lütuf. Onu rahmeten lil alemin yapması bir lütuf. Ama kardeşler, biz evlerimizde ve insanla ilgilendiğimiz yerlerde hangi taktik üzerinden insan yetiştirebileceğimizi Allah bize Kur'an'ında öğretmiş oluyor. Gençleri yetiştirirken kullandığımız taktikler, ana baba olarak, öğretmenler, hocalar olarak, vakıfçılar, yöneticiler, müdürler olarak kullandığımız taktikleri Allah bize öğretti. Kimse kıyamet günü çok kötü bir zamanda yaşandığını, internetin gençleri berbat ettiğini, medyanın çok kötü resimler bastığını söyleyip de
kendisini kurtaramaz

Allah'ın azabından. Zira Allah internetin bataklığından daha büyük bir bataklık merkezi olan şirk, tuğyan, alkol, cinayet yuvasına dönen, kimsenin can emniyetinin bulunmadığı Mekke sokaklarından Halid bin Velid çıkardı. Hamza'nın ciğerini sökenleri daha sonra Resulullah'ın cengaverleri haline getirdi. Akidesi yok, insanlık yok, ahlak yok, fazilet yok. Böyle bir şehirden melekler ordusu, canlar ordusu kurdu Aleyhisselam Efendimiz. Eğitim politikalarındaki, insan yetiştirmedeki muvaffakiyeti sayesinde Allahu Teala'nın huzurunda işte Siyonizmin medyası çok kötüydü gibi bir mazeretin olmayacağını herkes bilmesi lazım. Peki biz ne yapacağız da Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yaptığını yapacağız? Elbette bu soru haklı bir soru. Ne yapacağız? Onu taklit edeceğiz. Sakal bırakarken Resulullah'ı taklit ettiğin gibi Aleyhisselatü Vesselam, hacca giderken, tavaf ederken, umre yaparken, öğlenin sünnetini kılarken, sağ elle yemek yerken ve dişini misvaklarken, işte sağ omuzun üzerine yatarken, filan tesbihat onun sünnetidir diye yaparken, nasıl Resulullah'ı taklit ediyorsan, çocuk yetiştirirken, aile idare ederken de önderin Resulullah olacak. Bunu becerdiğin zaman senin hiçbir pedagojik desteğe de ihtiyacın yoktur. Zira sen pedagoji, psikoloji, sosyoloji ne kadar oji boji varsa tamamını yaratan Allah'ın sana örnek gösterdiği bir Muhammed taklit ediyorsun Aleyhissalatu vesselam. Belki Medine aynı Medine değil ama insan aynı insan. Belki sorun şarap sorunu değil ama genç aynı genç. Onun da önüne zırvanadan çıkmış gençler geldi. Miraç görmüş, Levh-i Mahfuz görmüş, Allah'a Sidretül Münteha'da yaklaşmış bir peygamberin önüne 20 yaşında delikanlı çıkıp zinayı niye yasaklıyorsun? Keyfime göre ben yatar kalkarım kadınlarla, bana izin vermen lazım diye insan haklarından dem vuran delikanlı önüne çıkmış. Yüzlerce sahabinin gözleriyle bakarak, hürmetten gözleriyle bakarak doyamadıkları bir peygamberin önüne oturmuş, ben zina edeceğim, bunu yasaklayamazsın bana demiş. Delikanlı. Ama huzurundan doğru diyorsun ya Resulallah, ben bir daha zina yapmam diyerek kalkmış sonra. Oturmuş, ona ikna edinceye kadar, doğru diyorsun deyinceye kadar izah etmiş. Böyle bir cümleyi benim önümde nasıl kullanırsın? Çarpılacaksın deseydi, o genci belki önünden kaldıracak. Oradaki o ortamdaki saygısızlığı belki kaldıracaktı. Ama o genç zina müptelası olarak yaşamaya devam edecekti. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi filan gün mevlüdü okunan, filan hafta matemi yapılan, hakkında yazılan şiirlerle teselli bulduğumuz biri olarak değil, yaşam tarzımız, insan yetiştirme tarzımız, Allah'a ulaşmada örneğimiz olarak görmeye mecburuz. İman etmek bu demektir. Hakkında şairlerin yazdığı şiirleri, naatları okuyarak sadece şeker yalamış oluruz. O anlık ağrımızı dindirdiğimi hissederiz ama yaramız iyi olmaz. Yaramızı iyi edecek olan şey günlük yaşam tarzımızı, hayat siyasetimizi, günlük hayat politikamızı Resulullah'tan algılamak üzerine kurulmalıdır. Kardeşler, şu Ali İmran suresinin ayetlerini hepimiz kendimiz için bundan sonra insan yetiştirmenin, bu ümmetin gençlerini ümmetin adamları olarak devam ettirmemizin, 20 yaşına gelmeden çökmüş bir kızın, bir oğlanın peşinde hayatını süründürmüş, kendisini sigaradan vesaireye kadar zehir içerisinde bırakmış gençlerimiz olmasın istiyorsak, ihtiyarlamadan çökmüş gençlerin babaları olmak istemiyorsak, 50 yaşında, 70 yaşında, 84 yaşında, 84

8 tane 10, üstünde de 4 yıl, 84 yıl yaşında Medine'den Bizans'ın surlarına kadar bir katırın üstünde gelmeye razı olan adamlar, gençler, 84 yaşında delikanlıların babaları olarak Allah'a gitmek istiyorsan Kur'an böyle delikanlı yetiştirmenin taktiklerini öğretiyor. Bunu becerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Halid bin Zeyd'e yumuşak davrandığı için, onu adam yerine koyup onunla istişare ettiği için, onun için Allah'tan af dilediğinden, ona kaba ve sert davranmadığından dolayı Halid bin Zeyd ve Eyyubel Ensari katır üstünde 3000 kilometreyi güneşin altında gelip Bizans surlarının dibinde şehit olacak kafaya nasıl sahip oldu? Bu taktik sayesinde sahip oldu. İçkicinin çocukları, sarhoşların çocukları diye hitap etseydi onlara, eski hatalarını sürekli söyleseydi, her hatadan dolayı elini kılıcının kabzasına götürseydi, 84 yaşındakileri değil 8 yaşındakileri, 18 yaşındakileri bile yerinden kıpırdatamayacaktı. Kardeşler, Allah Kur'an'ını indirmiş, peygamberini de örnek olarak bize göstermiştir. Allah yapacağını yaptı. Babasın, annesin, öğretmensin, müdürsün, vakıf başkanısın, dernek sorumlususun, neysen sen, Allah sana Kur'an indirdi mi? Allah sana peygamberini örnek olarak gösterdi mi? Sonra da sana Ali İmran suresinde o ayyaşların çocuklarından, katillerin çocuklarından, Kabe'yi putla dolduran adamlardan, Kabe'nin içine 300 tane put koyan adamlardan, Kabe'yi çıplak tavaf edenlerden ve insanların malında gözü olan, haram yiyen zalimlerden nasıl meleklerden daha büyük adamlar çıkardığını ve bunu ne sayesinde yaptığını, mucizeyle, büyüyle, sihirle değil de kullandığı taktikler sayesinde yaptığını, başardığını söyledi mi Allah? Söyledi. Ey anne, ey baba, ey öğretmen, ey hoca efendi, camisinde cemaat bulamayan hoca efendi, ben konuşuyorum insanlar gelmiyor diyen, duy, Allah sana özür bırakmadı. Kimseye özür bırakmadı. Çünkü Ebu Cehil'in oğlundan, İkrime gibi peygamberi öldürmeye ant içmiş bir adamdan, Yermük'te binlerce insanın ölümünü engelleyen ve canını feda eden bir şehit çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Allah Kur'an'ını indirmiş, peygamberini de örnek olarak bize göstermiştir. Allah yapacağını yaptı. Babasın, annesin, öğretmensin, müdürsün, vakıf başkanısın, dernek sorumlususun, neysen sen, Allah sana Kur'an indirdi mi? Allah sana peygamberini örnek olarak gösterdi mi? Sonra da sana Ali İmran suresinde o ayyaşların çocuklarından, katillerin çocuklarından, Kabe'yi putla dolduran adamlardan, Kabe'nin içine 300 tane put koyan adamlardan, Kabe'yi çıplak tavaf edenlerden ve insanların malında gözü olan, haram yiyen zalimlerden nasıl meleklerden daha büyük adamlar çıkardığını ve bunu ne sayesinde yaptığını, mucizeyle, büyüyle, sihirle değil de kullandığı taktikler sayesinde yaptığını, başardığını söyledi mi Allah? Söyledi. Ey anne, ey baba, ey öğretmen, ey hoca efendi, camisinde cemaat bulamayan hoca efendi, ben konuşuyorum insanlar gelmiyor diyen, duy, Allah sana özür bırakmadı, kimseye özür bırakmadı, çünkü Ebu Cehil'in oğlundan, İkrime gibi peygamberi öldürmeye ant içmiş bir adamdan, Yermük'te binlerce insanın ölümünü engelleyen ve canını feda eden bir şehit çıkardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neyle becerdi bunu? Neyle becerdi? Linte lehum, yumuşak davrandın. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Sen yumuşak davrandın. Sen kaşların çatık, bir kere konuşup bir daha mırıldanarak konuşan, şunu getir deme yerine fısıltılarla söyleyip, yani canlı konuşmayı bile babalık, ağalık ruhuna aykırı bulan bir adam olsaydın sen, nedir bu, kaç kere tembih ettim diyen biri olsaydın, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ, etrafında adam bulamayacaktın diyor o adamları yaratan Allah. Çünkü Allah yarattığı kulunu biliyor. Biliyor ki Allah, çocuk ana kucağında büyür, baba kucağında çocuk büyümez. Ana merhametlidir. Ana uykusunu böler. Anadır çocuğu büyüten. Çocuklar baba kucağında kalsa yanlış büyürler. Büyüyemezler zaten. Çok kirlettin, çok bağırdın diye baba onu kısar. Kardeşler, şimdi Rabbimizin öğüdüne kulak asıyoruz. Delikanlı kalmış, daha çocukluğunda büyük işler yapan, büyüyünce de genç kalan, yaşlanarak çökmeyen, küçük olduğu için çocukluk yapmayan, büyük kafalı, büyük yürekli, Allah'tan başkasından korkmayan, dünya malına tenezzül etmeyen, şecaatli, ahlaklı, faziletli, iffetli, vakur, delikanlı, büyüdükçe olgunluğu artan, yaşlandıkça vakarı yükselen, tecrübesi artan insanların babaları, anneleri olmamızın yolunu Allah göstermiştir. Nedir bu yol? Bir, Kur'an ayetinden kendimize kurallar çıkarıyoruz. Bir, ey anne, ey baba, hoca, öğretmen, vakıf başkanı, dernek başkanı, yumuşak olacaksın. Yumuşak olacaksın. Eğer yumuşak olmazsan, kendini bir ordunun başında komutan gibi zannedersen, birliğin başında çavuş zannedersen kendini, sen evladını dağıtırsın. Kaba baba, sert baba, beddua eden anne, cehennemle tehdit eden hoca, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, etrafında çocuk bulamazsın, evlenmeden önce, ev kurmadan önce, başka bir kız, başka bir delikanlı, oğlunu elinden alır, kızını elinden alır, arar durursun çocuğum nerededir diye, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, sert baba, sen çocuk tutamazsın. Bedduacı anne, sen çocuk tutamazsın. Sadece cehennem ayetleriyle tehdit eden hoca efendi, öğretmen bey, sen çocuk tutamazsın etrafında. Sen delikanlı yetiştiremezsin. Çünkü 15 yaşındaki delikanlıya verdiğin eğitim, Allah'ın Firavun'u, Karun'u, Nemrud'u tehdit ettiği cehennem ayetlerinden oluşuyor. Bir sünneti ihmal ettiği için verdiğin tehdit
yaptığın korkutma, bir namazı uykuya daldığı için ihmal eden çocuğuna söylediğin sözler, Allah'ın Firavun'a söylediği sözler, Ebu Cehil'e söylediği sözler. Sen dağıtırsın, halbuki Allah yuvanda dursun, sen bu kuluçkadan, bu yumurtadan insan çıkar diye sana bu çocuğu emanet etmişti. Ürküten, korkutan anne baba, len faddu min havlik. Muhammed bile olsaydın, Miraç'a giden bir peygamber bile olsaydın, etrafından dağılacaklardı, kaşların çatıksaydı eğer. Birinci kural, linta lahum, yumuşak davranacaksın. Elbette yumuşak kime davranacaksın? Zaten melek gibi bir çocuğun kendisi yumuşak. Sert çocuğa, hırçın çocuğa, rahat durmayana, mala çana zarar verene, söz dinlemeyene yumuşak davranacaksın. Çocuk terörist, sen de terörist, kim kimi öldürürse artık, kimin şansı daha fazlaysa. Evde silahların konuştuğu değil, silaha karşı yüreklerin konuştuğu baba olacaksın. Yüreğin konuşacak, dilini konuşturmayacaksın. Senin gözlerinden,

Gelecek okuyacak o. Ama onun kabalığı, sen de insansın elbette. Seni de ezecek. O yatağına çekilip uyuduktan sonra sen seccadende yapacağını yapacaksın. Hiç başka yapacağın bir şey yok. Sen çocuğun kuyuya atıldığını haber aldığın zaman, küçücük yavrunu kaybettiğin zaman, gidin oğlum gidin ben derdimi Allah'a anlatırım diyeceksin. Bu da Allah'ın verdiği örnek. O seni tehdit edecek, sen merhamet kanadını açacaksın. O seni şöyle ederim böyle ederim diyecek, yapma yavrum diyeceksin. Sonra da boşalmak için Allah'la baş başa kalacaksın. Bileceksin ki seni Allah'tan başkası anlamayacak zaten. Kimseye şikayet etsen de etmesen de sana yararı olmayacak. Linte lehum. Yumuşak, yumuşak. Bizimki bildiğin gibi değil. Bizimki fena bir terörist. Yumuşağa zaten nasıl yumuşak davranacaksın ki? Yumuşaklık yarışı yap demiyor Allah. Ömer, Ömer, seni öldürmek için evinden çıktığında sende hayat bulması lazım. Linte lehum bu. Öldürmeye gelen Ömer'e kanatlarını açtı da sonra o büyük Ömer'in peygamberi oldu. Peygamber öldürecek düzeydekine merhametli davran diyor Allah. Demiri demire vur demiyor. Demiri pamuğun önüne koy diyor. Sen pamuk ol, o seni dövsün. Bu bizi azap ediyor dünyada. Ahiret azabı çekmediği Allah böyle murad etti sana. Eğer senden sonra bir dua ordusu, bir ibadetgah bırakmak istiyorsan, Rabbim dedikçe o sana rahmetler yağmasın istiyorsan mezarından, mezarda azap görmek istemiyorsan, çocuğunun, hanımının, kocanın azabına tahammül edeceksin. Ya da diyeceksin ki ben bu dünyayı imtihan yeri olarak değil tatil yeri olarak değerlendirmek istiyorum. Ona diyecek yok şüphesiz. Bütün bunlar gayba iman edip Kur'an kitabımdır diyenler için zaten. Böyle yetiştirilen gençler peygamberin huzurunda can ordusu oldular kardeşler. İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Bedir'e gittiğinde ashab-ı kiram Bedir'de cihad ettiklerinde bildiğimiz ümmeti Muhammed'in şirk önünde yaptığı ilk cihad hareketi olan Bedir'e gittiklerinde çok dikkat ediniz, çok dikkat ediniz. Bedir'de 200'den fazla yaşlı sahabi vardı. 50-60 tane kadar da genç delikanlılar. 15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında. Hatta Peygamber Aleyhisselam Efendimiz beni almaz diye ayağının altına taş koyup büyük boylu görünmeye çalışan çocuklar varmış. Bu sahabe ruhu işte linte lehumun sonucu. Peygamber onlara yüreğini açtı. Onlar da buluğ çağına gelmeden peygambere can verdiler. Sen bakkala niye gönderemiyorsun onu sen düşün. Bakkala niye gönderemediğini sen düşün. Diyor ki İbn Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş başlamadan önce konuşmalar yaptı, teşvik etti. İşte Allah size cenneti verecek, şöyle olacak, böyle övmeye başlayınca ihtiyarlar miğferlerinin altına gizlenmeye başladılar diyor. Dikkat ediniz. Gençler de gözlerini açtılar. Öyle mi ya Resulullah deyip müşriklerin üstüne atladılar diyor. İlk darbeyi müşriklere gençler vurdular. Delikanlılar müşrikleri perişan ettiler. Dikkat ediniz. Bedir ordusundan. Bedir ordusunu ne diye anlatıyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Geçmiş ve gelecek bütün günahlarını Allah'ın affettiği adamlar. Hepsi için 314 kişi, 314'üne de Allah'ın vaadi bu. Ebedi cennet garantisi. Yap ne yaparsan yap bundan sonra. Bir kere Bedir'de bulundun ya. Ama o yiğitliği gençler sağladılar. Savaş bitince de diyor ki İbn Abbas radıyallahu anhuma, savaş bitince de gençler müşriklerin üzerindeki çulu çırpıyı toplayıp ganimetlere el koymaya başladılar. İhtiyarlar dediler ki o zaman diyor, biz burada olmasak siz nasıl savaşacaktınız, ne yapıyorsunuz onları, bizim payımızı da unutmayın dediler diyor. Bunun üzerine Enfal suresi indi de Allah fettekullaha ve aslihu zâte beynikum.

buyurdu. Allah'tan korkun, çabuk barışın, böyle işlere tevessül etmeyin dedi diyor. Yani sahabe bile olsan delikanlı, başka kardeşim, delikanlı bu işi yürütecek. Koca sahabe ordusunda peygamberin can dostu, ama ölüm söz konusu olunca yaşlı daha çok korkuyor demek. Sahabi de olsa korkuyor. Ama bize ne öğüt çıkıyor buradan? Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o delikanlılarla, delikanlıların dilinden anlayan bir üslupla ilgilenmemiş olsaydı, onlar da miğferlerin arkasına geçmeyi biliyorlardı herhalde. Üstelik de abi siz buyurun, hürmeten büyüklerini de öne geçirebilirlerdi. Nasıl daha canlı 14 yaşında çocuklar. Abdurrahman İbni Avf diyor ki, bir çocuk geldi bana, amca kılıcımın kemerini bağlasana dedi. Çocuğun eli arkasına yetmiyor kemerini bağlamaya. Çocuk kılıcının kabzasını bağlamaya eli yetmiyor çocuk. Resulullah'ı korumak için yola çıkmış. Demek ki lintelehum. Bizim çocuk çok vahşi. İki sonuç var. Bir, henüz Allah'ın sana göstereceği rahmet bulutlarına acele ediyorsun sen. 15 yaşında İmam-ı Azam olmasını istiyorsun. Dur bakalım. Olgunlaşsın. Erken koparırsan ayvayı, taş gibi bir ayva bulursun. Bekle zamanı gelsin. İki, nasıl davrandın? Ne yaptın sen de taş gibi bir yüreği olan çocuğun oldu senin? Allah sana lintelehum demişti. Peygamber bile olsan, yumuşak davranırsan adam bulursun etrafında demişti. Bir, evlerde nasıl delikanlı, 84 yaşında küfrün ordularına karşı yürüyecek delikanlı, 84 yaşında delikanlı, nasıl yetiştirirsin? Allah bunu öğretiyor. İki, baba mısın, anne misin, çocuk musun, öğretmen misin, nesin? Allah'ın taktiğini unutma. Fa'fu anhum. Eskileri karıştırmayacaksın. Dosya biriktirmeyeceksin. Sabıka kaydı tutmayacaksın. Sen savcılık değilsin. 15 yaşında yaptığı şeyi 35 yaşında çocukların önünde anlatıyorsun sen. Allah'tan utan be. Allah da senin yaptıklarını saysa, buna bir saatlik bir bülten bile yetmez. 5 yaşında amcasının yanında şunu nasıl yaptı, kendisinin 20 yaşında oğlu var, onun yanında anlatıyorsun. Fa'fu anhum. Geçmişi karıştırmak yok. Ömer, hatırlıyor musun, sen beni öldürmeye gelmiştin dedi mi Resulullah hiç? Aleyhissalatü vesselam. Bir gün Halid İbni Velid'e, Halid, Uhud'da ne yaptın bize, hatırlıyor musun dedi mi hiç? Ebu Cehil'in oğlu Medine'ye Müslüman olarak geldiğinde, olan senin babandan ne çekmiştik biz dedi mi hiç? Üstelik Medine'de İkrime'yi, Ebu Cehil'in oğlunu tanımayan birisi, kim bu adam, bu nereden geldi diye sormuş da, yanındaki de çok doğru bir şey söylemiş. Bu ümmetin Firavun'unun oğlu bu demiş. Yani Ebu Cehil'in oğlu. Çünkü Ebu Cehil bu ümmetin Firavun'uydu diyor Efendimiz Aleyhisselam. Üzülmüş zavallı. Babamın günahından bana ne demiş. Halbuki kendisi de babası gibi bir adamdı bir sene önce. Aleyhisselam Efendimiz bunu duyunca, nasıl ayıplarsınız babasıyla siz bunu buyurmuş. Ta'fu anhum. Geçmişi karıştırmayacaksın kardeşim. Geçmişi karıştırmak demek, yaranın iyileşmesini engellemek demek. İkide bir kaşıtıyorsun. Yara kanayıp duruyor. Ta'fu anhum. Peygamber taktiği. Eğer sen bir gün çocuklarına veda hutbesi gibi mesajlar verip, yavrum beni mezarda yalnız bırakmayın ha, Allah yolundan ayrılmayın ha, sakın benden sonra başka bir yola kaymayasınız, ümmeti Muhammed'i terk etmeyesiniz deyip gözlerini yumup gittiğin zaman, veda hutbesi diye çocukların o konuşmayı bağrına basmasını istiyorsan, fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Geçmişlerini karıştırmayacaksın. 15 yaşında şöyle yaptı, o zaman cezasını ver, kapat o dosyayı. Savcılık gibi dosya biriktirmeyeceksin. Sabıka müdürlüğü yapmayacaksın. Anne, baba, öğretmen, müdür, kimsen artık. Ağabey, hoca. Eskiden sen sigara içiyordun, İyi ki bıraktın, Allah razı olsun çocuğum da demek ki de bir. İçiyordu, bıraktıysa bıraktı. Sen niye bırakmıyorsun? Hala sen içiyorsun bak. Onun bıraktığı sigara hala senin ağzında. Fa'fu anhum. Vestağfir lehum. Üçüncü şart. İşin ne senin baba? Anne, ne iş yapıyorsun sen?
sabah namazından çabuk kalkma. 5 dakikada namazı kıl, 15 dakikada çocukların için dua et. Vestağfir lehum. Allah'tan da yardım iste. Ve şavirhum fil emr. Bir de madem babasın sen, madem annesin, 10 yaşında çocuğu karşına al, bu eve taşınalım mı diye sor. Adam yerine koy onları, onlar da adam olarak büyüsün. Halbuki sen askerden gelmiş oğluna bir gün dedin ki, sana filanca teyzenin kızını ayarladık, sen yavaş yavaş hazırlık yap. Allah'tan utan be. 50-70 sene bir arada yaşayacakları eş adayının seçmesine bile müsaade etmedin. Allah sana ve şavirhum fil amr. Başka bir iş hakkında bile onlara soru sor demişti. İstişare et onlarla demişti. Elinden gelse nerede askerlik yapacağını da sen tayin edeceksin. Elinden gelse torunum şu renkten olsun, şu zamanda torun yapın bana diyeceksin. Kur'an ne diyor? Ve şavirhum fil amr. Onları adam yerine koy diyor. Soru sor. Bunu kime demişti Allah? Rahmeten lil alemin gönderdiği peygamberine. Kim için diyor bunu Allah? Şarapçıların çocukları için. Peygamberi öldürmeye gelmiş adamlar için. Adam yerine koy onları diyor. Danış onlara. Sor ne diyorlar? Sen peygamber misin? Oğlun şarapçı mı? Katil mi? Kızını niye adam yerine koymuyorsun? Hatta ve hatta ne giyineceğini sen tayin ediyorsun. Hangi rengi seveceğini de sen belirliyorsun. Allah ne diyor? Ve şavirhum fil amr. Onlara adam yerine koy. Danış onlara diyor. Kardeşler, bir baba, bir anne çocuklarını adam yerine koyacak. Hep hayır diyen olmayacak. Peki madem öyle diyorsunuz öyle olsun diyecek ara sıra. Daha pahalı seçenekleri var. Sübhanallah. Zaten senin malın onlara kalmayacak mıydı? Ben sorduğum zaman bu kadar çok niye çalışıyorsun? Çoluk çocuk için diye. Ver çocuğa bir kuruş görelim çoluk çocuk için çalıştığını. Hem çoluk çocuk için çalışıyorsun hem çocuklar senden koklanamıyorlar bile malını. Yani Allah'ın kanunu mudur? Hep öldükten sonra bu çocuklar bu malları yiyecekler. Kanun mu bu ya? Ve şavirhum fil emr. Çocuklarını adam yerine koyacaksın. Koymazsan onlar da seni baba yerine koymaz, olur biter. Allah'ın kanunu bu. Ettiğini bulursun. Ama istişare, istimar, emir almak demek değildir kardeşler. Onların emrine uy. Ne derlerse yap demiyor Allah. Adam yerine koy onları diyor. İstişare et onlarla diyor. Ne demek istişare etmek? Karar benim. Peygamber olarak kararı ben vereceğim. Ama siz de ne düşünüyorsunuz bunu soruyorum. Dediklerinizden ikna olduğum olursa onu yapacağım. İstişare bu demektir. Çocuklarınla, talebelerinle, cemaatinle istişare et demek, ne derlerse yap demek değil. 4 çocuğun varsa 4 sokak çıkar sen o zaman. Delirirsin, hepsini yapamazsın. Ama onlar da doğru bir şey söyledikleri zaman babalarının, öğretmenlerinin, hocanın onlara dikkat ettiğini, adam yerine koyduğunu görsünler. Ve şavirun filan bu demek. Ve fe izâ azemte fetevekkel alallah. Bütün bunları yaptın, yumuşak davrandın, katı davranıp peşinden attırmadın, hataları affettin, Allah'a yalvarıp dua ettin, adam yerine koyup istişare ettin, bırak işi Allah'a, sen karışma ondan sonra. Fetevekkel alallah. İnnallaha yuhibbul mutevekkilin. Çünkü Allah böyle yapan ve kendisine dayanan kullarını sever. Seni Allah sevdikten sonra oğlun, kızın, taleben, cemaatin ne önemi var daha? Ama Allah kimi seviyor? Yumuşak davrananı, affedeni, Allah'a yalvarıp bunları ıslah et diyeni, istişare edeni. Bu 4 şartı yerine getir, seni Allah sevsin. Seni Allah sevdikten sonra üstünden dünya geçse sana bir zararı olmaz. İnna Allah'a yuhibbul mutevekkilin. Allah böyle kendisine dayananları sever. Kardeşler, sözümüzün özü şudur. Rabbimiz nerede bulunuyorsak orada bizi çoban olarak yaratmış demektir. Diyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evimizde çobanız. İş yerimizde çobanız. Camide müezzinsin, çoban beysin.
fabrikan var, çoban beysin. Hepimiz çobanız. Bazımız koyun güder, bazımız insan güder. Ama çobanız. Mesulüz Allah katında. Anne misin? %100 çobansın. Hem ne çoban? Kocasına karşı mesul, kocanı bekleyeceksin. Hadis-i şerif ne diyor kadın? Kadın evinin çobanıdır diyor. Kocasının namusunu bekleyecek. Nasıl bekleyecek? Kocası ikinci hanım ayarlaması yapıyor mu yapmıyor mu? İstihbarat merkezi kuracak. Bütün arkadaşlarını tek tek arayacak. Peygamber dedi ya çobanısın kocanın. Öyle değil, öyle değil. Bu istihbarat müdürü, çoban hanım değil bu. Nasıl çoban olacaksın? Onu yeryüzünde Allah'ın yarattığı hiçbir kadına tenezzül etmeyecek hale getireceksin. Baskı yaparsan adi bir kadına tenezzül ettirirsin onu. Çobanlık o değil ki. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Kurda gitmesin diye koyunu bağlıyorsun. Halbuki bütün koyun besleyenler bilir ki koyunu bağladın mı ölür koyun. Koyun bağlanmaz, inek bağlanır. Koyun dağlarda hür yaratılmış, hür dolaştığı zaman yaşar. Koyunu bağladın mı intihar eder, ölür koyun. Çobanlığını herkes bilecek. Hepimiz çobanız. Modern çobanlar ama. Uzay çağı çobanlarıyız. İnsan bekliyoruz. Çocuklarımızın çobanlarıyız. Ve çobanlık kurallarımızı da Resulullah örneğinden, aleyhissalatü vesselam Efendimizin örneğinden Allah Kur'an'da bize gösterdi. Ama ayetler nasıl bitti? فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Sen böyle yapıp işi ciddiye aldın mı? فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Sen Allah'a güven artık. Allah'a güven ne demek? Acele etme demek. Bir. İki. Ne demek? Önemli olan akıbettir demek. Üç. Ne demek? Seni Allah mahcup etmez, merak etme demek. Dört. Güven Allah'a. Bu iş Allah'a aittir demek. Ne dersen de fetevekkel alallah. Fe izâ azemte fetevekkel alallah. Kim Allah'a tevekkül edecek? Kim dua edecek? Yumuşak davranan, affeden, yılların dosyasından turşu kuran, çocukluktan beri hata biriktirme müzesine dönüşmüş bir evde yaşayan baba değil. Unutan, affeden baba, affeden anne. Üç, Allah'a yeteri kadar dua eden, istiğfar eden, çocuğunun günahlarının bağışlanması için gözyaşı akıtan anne misin? Gözyaşı akıtan baba mısın? Camideki cemaati için ağlayan hoca efendi misin? Vakfındaki görevli gençler için ağlayan müdür müsün? Estağfirullahım bu demek. Adam yerine koy. Feyda azemt. Bunları yaptığın zaman fetevekkel alallah. O zaman Allah'a güven. İnnallaha yuhibbul mutevekkilin. Böyle yapıp Allah'a güvenenleri Allah sever. Hedefimiz zaten Allah'ın bizi sevmesi değil miydi? Çocuklarımızı doğru büyütmekteki gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak değil miydi? Kardeşler, burada bir incelik daha var. O da nedir biliyor musunuz? Şeytan da kendisine çalışma yaparken tam ters taraftan bu işi yürütüyor. O da ne diyor? Babalığını elden gittirtme ha, dikkat et. Daha sen emekli olmadan seni çocuk yerine koydu bunlar diyor. Bu da müthiş bir şeytan taktiği. Öyle her şeyi unutursan sonu gelmez bunun. Ara sıra hatırlatacaksın ne yaptığını diyor. Dua ile olmaz bu iş. İyi bir koleje ver çocuğu diyor. O da öyle diyor. Dua ile olmazı sonra söyleyecek. Önce doğmadan çocuk iyi okul ayarla buna. İyi okul, iyi okul. Sen ne yapacaksın? Misafirliğe gideceksin. O iyi okula gidecek. O okula sen misafirliğe. Sonra ne diyor? Çoluk çocuğa ne soracaksın? Bunlar büyürken sorarsın. Çocuk ne anlar bu işten diyor. Allah anlar diyor ama. Allah peygamber öldürmeye gelen katil adayına, peygamberin amcasının ciğerinden kebap yapmış adama soru sor diyor. Adam yerine koy onu diyor. Sonra ne diyor şeytan? Senden öncekiler öyle yaptılar ne oldu? Bak çocuklarını yetiştiremediler diyor. İzâ azemte fetevekkel alallah. Sen bunları yaptığın zaman Allah'a güven. Allah kimseyi mahcup etmemiştir. Hiç kimseyi ama.
Hiç kimseyi mahcup etmemiştir. Fakat onun gönderme vakti var, onun bir planı.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebba'ya? Kaç gece anne diye hıçkırdın? Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey ya. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşa hala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı Ala titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait gerek kişisel hayatına ve gerekse ümmetiyle ilgili olan, o dönemde yaşanmış olaylara ait olan ayetler asla tarihi bilgi olsun diye Kur'an'da değildir. Kur'an-ı Kerim ibret ve ders kitabı olduğuna göre, eğer Allah peygamberine ait bir günlük olayı Kur'an'da anlatıyor, biz de onu Ramazan'da, mezarda, düğünde, her yerde okuyorsak, bu asla bir tarihi bilgi değildir. Üzerinden ibadet yapılan bir derstir. Hanımlarıyla konuşmalarını anlatıyor Kur'an. Niçin? Müminler ders çıkarsın diye. Hanımlarının ona yaptığı küçük bir komployu Kur'an-ı Kerim sure ismi yaparak bize anlatıyor. Tahrim suresi diyor. Tahrim suresi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki hanımının birleşip Efendimiz'e yapmak istedikleri yarı espri, yarı intikamlı bir komploya karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin moralinin kırılmasından kaynaklanan olayı anlatan bir suredir. Sure ismidir. Bu Müslümanlara 1400 sene öncesine ait bir aile ortamından iktibaslar, nostaljik hatıralar anlatmıyor Allah Teala. Kur'an öğüt kitabıdır, hikaye kitabı değildir. Eğer Allah bir işte meseleye dikkatimizi çekiyorsa, o mesele ayrıntı değildir, özdür, esastır, temel fikirdir. Mesela bir Uhud Savaşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında en derin olaylardandır. Sîret-i Nebi'nin 23 yıllık büyük bir Sîret-i Nebi'nin bir gününü oluşturduğu halde yıllarca izi gitmemiş bir olayın adıdır. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim Uhud Savaşı'nda kim vurdu, kim yaraladı, kim kaçtı, böyle ayrıntılara girmiyor. Orada o savaşa katılanların zihinlerinde tasarladıkları şeyleri anlatıyor. Biz bir savaşın filmini seyretmek istediğimiz zaman ne görmek isteriz? O Uhud Savaşı'nı anlatan sayfalar dolusu ayetlerde yok. Bir iki sahabinin zihnine takılan bir konu var ama onu almış Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı son savaş olan Tebuk gazvesi İslam'ın en güçlü, en kalabalık askeri hareketidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında yapılan

yaklaşık 50 gün sürmüştür. 40 binden fazla sahabi mücahit olarak bu orduya katılmıştır. Ve en önemlisi, Tebuk gazvesi o dönemin en büyük devleti olan

2000 kilometreye yakın yolu yaya nasıl yürüdüklerinden vesaire ondan söz etmiyor. Dikkat ediniz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 50 gün binek üzerinde cihad ettiği, ashab-ı kiramın açlık çektiği, susuzluk çektiği, enteresan zorluklarla karşılaşılmış ve bir imparatorluğa karşı yapılmış bir cihat bu. Adı üstünde savaş, adı üstünde zorluk, adı üstünde sıkıntı. Ve büyük bir seferberlikle yapılabilmiş. Herkes elindekini, tabağındakini getirerek yapabilmiş. Böyle müthiş bir şey. Kur'an-ı Kerim bu Tebuk gazvesinden söz eden ayetlerin büyük bölümünü cihadın, o gazvenin içinden değil, Medine'de geri kalıp o cihada katılmayan 3 sahabiden anlatıyor. Cephede başta Peygamber aleyhissalatü vesselam olmak üzere 40 binden fazla sahabi var. Büyük zorluklarla karşılaşılmış. Çölde 800 küsür kilometre yol kat edilmiş. Çölde. Ve 3 kişi bir deveyi nöbetleşerek binebiliyorlar. 10 kilometre biri gidiyor, iniyor, 10 kilometre binebiliyor. Bu şekilde bir zorluk var. Ayaklarında terlik yok. Terlik olmadığı için güneş ayaklarını yakmış. Sarıklarını çözmüşler, ayaklarına sargı bezi gibi bağlamışlar. O şekilde yola devam etmişler. Bunları hadislerden öğreniyoruz. Tarih kitaplarından öğreniyoruz. Bu büyük savaş ki bir imparatorluğa karşı gözdağı olarak yapılıyor. Allah takdir etmese orada binlerce sahabi şehit olarak geri gelebilirdi. Aynı bölgeye çünkü Halid İbni Velid komutasında yapılan Mute operasyonu yapıldı daha sonra. Mute operasyonunda büyük şehitler verildi. Yani aynı bölgede aynı ordulara karşı yapılmıştı. Bu kadar ağır, riskli bir olayda Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap peygamberin cephesinden söz ediyor. Yani Tebuk gazvesini anlatacağını söylüyor ayetler. Cephede peygamberi bırakıyor. Medine'de 3 tane sahabi tembellik yapıp cihada gitmemişler. Sayfalarca onların halini anlatıyor. Nasıl geri kaldıklarını. Savaş diye bir dosya açılmış. Adına Tebuk gazvesi denmiş. Kur'an-ı Kerim o savaştan söz etmiyor. Savaşa katılmamış 3 kişiden söz ediyor. Biz bu filmi savaş, kılıç şakırtıları, kalkan, mızrak filan seyretmek istiyorduk. Kur'an-ı Kerim onu bırakıyor, geliyor, bu tarafta savaşa katılmayan, evinde oturan 3 tane sahabinin hayatını anlatıyor. Bize göre dikkat edilmemesi gereken dipnot olarak, 3 kişi de katılmamıştı, onlar Medine'deydiler, cezalandırıldılar diye dipnota konacak şey başlık olmuş Kur'an'da. Bu neyi gösteriyor? Allah-u Teala'nın nazarında önemlilik listesi neyse Kur'an ona işaret ediyor demek ki. Önemli olan o. Kur'an tarih kitabı değil, coğrafya kitabı değil, ders kitabıdır. Ve bu ders kıyamete kadar geçerlidir. Dolayısıyla ben Allah'a iman eden, Peygamberine aleyhissalatü vesselam iman eden bir mümin olarak Ebu Bekir'in, Ömer'in, Halid'in Kur'an'dan anladığını anlayıp onların girdiği yere gireceksem, cennet emelim varsa, Kur'an'ın işaret ettiklerine Kur'an kadar önem vermek zorundayım. Eğer Kur'an Tebuk gazvesinde 40 bin kılıç kuşanmış mızrağıyla düşmana saldırmaya giden 40 bin mücahidi bırakıp evinde oturan ve o cihattan geri kalan, peygamberini ve dinini Allah'ın yalnız bırakan 3 kişiyi Tevbe suresinin neredeyse onda birini işgal edecek kadar uzun uzun

anlatıyorsa, onlar evinde oturdular, tembellik yaptılar, peygamberi yalnız yaptılar, dünya onlara daraldı diye Allah onlardan anlatıyorsa, demek ki mühim olan evinde oturanlardır. Kur'an'a ayet konusu oluşturacak düzeyde yüksek hararetli olanlar evinde oturanlar demek ki. Aynı olayı kardeşler, bugünkü ders konumuz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sağlığındaki girilmiş 63 savaştan sadece 3 tanesinde hezimet alındı. Biri Uhud'dur, biri Mu'te'dir, biri de Huneyn gazvesidir. 63 savaş yapıldı Efendimizin sağlığında 8 senede. Bunların 60'ı düşmanın mağlubiyeti, kafirlerin, müşriklerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. 3'ünde de ashab-ı kiram zayiat verdiler. Mu'te savaşı 75 bin kişinin önünde 3 bin kişilik bir ordu gittiler. Onlar bir küçük operasyona gitmişlerdi. Ordu çok büyük çıktı. Oradan Halid bin Velid'in taktiğiyle, bir anlamda manevra ile kaçıp geri geldiler. Yani 3 bin kişinin tamamını şehit vermekten kurtardığı için Halid bin Velid de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tebrik etti. Operasyon planlandığı gibi çıkmadı. Ama orası mağlubiyet olarak sonuçlandı. Sonra Halid bin Velid sadece 2 sene sonra Yermük'te 200 bin kişi olarak karşısına çıkan o orduya 25 bin kişiyle cevap verdi ve tamamını doğradı Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Demek ki Halid'in şöyle bir gerilmesi gerekiyormuş. O gerilme için Allah önüne böyle bir Mu'te sıkıntısı çıkardı. Uhud'daki olayı da biliyoruz. Yaygın bilgilerimiz arasındadır. Huneyn önemli bir olay arkadaşlar. Ama başta yaptığım mukaddime çok önemli. Huneyn Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Tarihi değeri çok yüksek değil aslında. Ama Kur'an-ı Kerim'de 3 ayete konu olmuş. Ve özellikle Allah Teala müminlerin kıyamete kadar Huneyn vakasını hatırlamalarını istiyor. Bundaki hikmeti bizim anlamamız lazım kardeşler. Huneyn olayı nedir? Hepimizin bildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashab-ı kiram 13 yıl Mekke'de dikiş tutturamadılar. Müşrikler eman vermediler. Müşriklerin bu baskıları üzerine ashab-ı kiram, sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Medine-i Münevvere'ye, önce Yesrib sonra da Medine'ye, yani Yesrib sonra Medine oldu, Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Ama Medine-i Münevvere'de İslam devleti kurulmuş olmasına rağmen ve her şeyin rayına oturmasına rağmen iki sıkıntı söz konusuydu. Bir, namaz Kabe'ye doğru kılınıyor, Kabe'nin içi putlarla dolu. Kıblesini kurtaramamış bir din güçlü kabul edilmiyordu. Bu bir. İki, İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarıyız numarasıyla Mekke'deki müşrikler bütün Arap Yarımadası'nın doğal önderi sayılıyorlardı. Hangi köye gitsen ya Müslüman olun diye teklif götürdüğünde Kureyşliler niye Müslüman olmadı ki madem doğrusunuz siz diye insanlar inanıp inanmayıp bir bahane sürüyorlardı ileri. Dolayısıyla İslam'ın manevi olarak içinde putlar bulunan Kabe'yi kurtaramaması bir sıkıntıydı. Maddi planda da
müşriklerin elinden Kabe kurtarılmadıkça insanlar teveccüh etmiyorlardı İslam'a. Hem manevi hem de siyasi gerekçelerle Mekke'nin müşriklerin elinden kurtarılması lazımdı. Böyle bir sıkıntı vardı. Ashab-ı kiram farklı zamanlarda bunu denemek istediler. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iznine takıldılar. Allah-u Teala'nın müsaadesi olmadığı anlaşıldı. Hicretten 8 sene sonra bir Ramazan-ı Şerif gününde, Ramazan'ın 10'unda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordunun hazırlanmasını emretti. 8 yıl önce 400 aile Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. 400 bir iki rakam farkıyla 400 kişilik bir aileydi. Yani 1000 kişi diyebiliriz toplam hicret eden Müslüman sayısına, aile bazına bölündüğünde. 8 yıl sonra 10.000 mücahit askerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin üzerine yürüdü. 400 kişiden 10.000'i asker olan bir nüfusa ulaşıldı. 10.000 kişiyle Mekke'nin üzerine yüründü. Mekke sabah namazında Mekke'ye farklı yerlerden giriş yapıldı. Öğle ezanını Bilal Habeşi Kabe'de okudu. Hık edemediler. Şirk yerle bir edildi. Böylece Mekke manevi bir engel olmaktan, siyasi konjonktürü tıkayan bir baraj olmaktan kurtarılmış oldu. Mekke fethedildi. 20 Ramazan, yani 10 gün sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi şirkten, puttan, her şeyden temizledi. Ve o gün Mekke nüfusu topluca Müslüman olmak zorunda kaldılar. Aslında ikna olmamışlardı. Seçimlerin galibi partiye girdiler. Üye oldular hemen. O zaman da usul böyleydi, bu zaman da böyledir. Bunların 2000 tanesi, Müslüman olanların 2000 tanesi, biz de katılalım bu orduya ya, geç kalmışız bile, cihattan geç kaldık, hemen bize bir görev ver ya Resulullah filan diye yönetim kuruluna da girmek istediler. Şimdiki deyimlerle anlatıyorum. Çünkü bu ayetler baştan beri vurguladığım gibi kıyamete kadar ders olsun diye, mezarlıkta okunsun diye, ölüye ait bir faydası yok bu ayetin. Mezarlıktakine değil, dirilere, dünyayı yönetmeye talip olanlara ders olsun diye Allah Teala bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'e koydu. Peygamberinin başından geçti olaylar, ashabın başından geçti. Ashabın izinden gidiyoruz, peygamberin ümmetinin devamıyız diyen herkes kendine ders çıkarsın istiyor Allah-u Teala. Biz de kendimize ders çıkaracağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye 10.000 kişilik bir orduyla geldi. Mekkeliler Müslüman oldular. 2000 tanesi biz de katıldık ya Resulallah, geç bile kalmışız bu cihattan vesaire dediler. Mekke'nin fethiyle ilgili ayrıntıları geçiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den sonra ikinci büyük mevki durumunda olan Taif'e doğru hazırlık yaptı. 5-10 gün Mekke-i Mükerreme'de kaldı. Bayramı Mekke'de geçirdi. Mekke'de bayramdan sonra, bayramdan 5 gün sonra Taif'e gitmek üzere, yani fetih yapmak, Taif'i de ele geçirmek gerekiyor. Çünkü Taif Mekke'den sonraki ekonomisi en güçlü ve ziraatle ticaretin yoğun olduğu bir yer o zaman. Orası senin elinde olmadıkça ikinci bir Mekke üreyecek oradan diye Taif biliyorsunuz dağlık yolla 70 kilometre Mekke'ye bir mesafede bir şehir. Bu arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hevazin isimli bir kabile var. Mekke ile Taif arasında Kureyş Muhammed'in önünde duramadı. Biz Muhammed'in önünde dururuz gibi bir vesveseyle ordu kurduklarına dair haber geldi. Adamlar aslında kalabalık ordusu olan bir kabile de değil. Fakat şöyle bir mantık gütmüşler. Bu Muhammed bizi gelip nasıl olsa öldürecek.

kurtumuzdan vazgeçmektense ola ki Muhammed'i biz öldürürüz, Kureyş'in yerine geçeriz. Aslında Kureyş'in mirasını istiyorlar şimdi. Ağalık mirasına oturmak istiyorlar. Bunlar birleştiler. İşte 10 bin kişiye yakın bir çapulcu sürüsü topladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istihbarat aldı ki Hevazin isimli kabile ciddi bir hareket içerisindeler. İstihbaratçı gönderdi. Doğru ya Resulallah, böyle dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Taif'ten önce onların işini görelim, onlara bir uğrayalım diye plan yaptı. 25 kilometre hacıların Arafat diye gittikleri yerden 15 kilometre daha yaklaşık ileri giderseniz Huneyn diye bir vadi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayramın 8. gününde 10 bin Medine'den getirdiği mücahit, 2 bin de Mekke'den yeni gelmiş, yeni Müslüman olmuş, cihat ordusuna katılmışlarla 12 bin kişilik bir orduyla Huneyn'e doğru yola çıktı. Müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordusuyla geldiğini anladılar. Bir kere de ortaya atıldıkları için geri de adım atmak istemediler. Liderleriyle oturup şöyle bir karar aldılar. Biz nasıl olsa öldürecek Muhammed. Ulan birkaç kişi de biz onlardan öldürelim de öyle öldürsünler bize. Deli işte, deli yani, kafir, akıl yok, bir şey yok. Bu mantıkla. Fakat çok kaliteli bir plan yaptılar. İki tane büyük dağ düşünün. Ortasında bir vadi var. Siz Taif'e doğru gitmek için iki dağın ortasından tünel gibi geçmeniz gerekiyor. Bunlar 10 bin tane okçu, o zamanın silahları olan ok vesairelerle iki dağı kuşattılar. Dağlarda oyuklara moyuklara saklandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam vadiye gelince üzerlerine çullanacaklar. Böyle bir plan yaptılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 bin kişiyle yola çıktı. O arada ashab-ı kiram bu ayetlere konu olan hatayı yaptılar arkadaşlar. Şimdi Mekke fethedildi. Mekke'nin fethedilmesi ne demek? Başkenti ele geçirdin, ülke senin demek. Bütün Arap Yarımadası onların oldu. 5 saat sabah namazı ile öğle namazı arasında bir kıtayı teslim aldılar. Bildiğiniz kıta. Şimdi o kıtada 9 tane ülke var arkadaşlar. Kıta onların oldu. Düşman bitti. Tertemiz oldu her şey. Ashab-ı kiram gidiyorlar. Bir tanesi dedi ki yahu gidiyoruz ama kimse önümüze çıkacak yok. Bu ordunun karşısına kim çıkar ya? Artık biz galip gücüz bu dünyada. Bu kalabalığı yenen ordu olmaz diye bir cümle kullandılar. Bu kadar. Bugün sabah namazını falan kaçırmadılar. Bu kalabalığı yenen güç olmaz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de düşmanın şakası yok, ciddi olalım diye tembihatta bulundu. Aynı Uhud'da olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ciddiye alıyor. Onlar ya süpürürüz onları gibi bir mantık güdüyorlar. Büyükleri ashab-ı kiramın da akıl edip çabuk tövbe edin böyle bir şeyden de diyemediler. Onlar da demek ki Mekke'deki rehavet içinde bulundular. Belki o mesela Ebu Bekir değildi bu cümleyi söyleyen. Ömer de değildi ama susturmalıydılar böyle bir şey söyleyen. Çünkü Kur'an-ı Kerim hani kalabalığınıza güvenmiştiniz ya o gün diye başlıyor ayette. Kritik nokta ashab-ı kiramın Allah adına çıktıkları yolda kalabalığına güvenmesi olmuş. İz a'cebetkum kesratukum. Kalabalığınıza güvenmiştiniz o gün. Hayır. Allah adına çıkan kalabalığına, demokrasisine, seçimine, parasına, gazetesine, okuluna, derneğine, vakfına değil, Allah'a itimat edecek. Gerisini nokta gibi görecek. Bütün dünya senin olsa Allah sana yürü demedikçe bir adım atamazsın. Böyle iman etmen lazım. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde nice küçücük gruplar, koca koca orduları

0: perişan etti bizim yardımımızla diyor. Tevbe suresinde de hani kalabalığınıza güvenmiştiniz o gün, nasıl dünya dar oldu size diyor. Meğer ki onların bu cümlesi üzerine Hevazin'i kışkırtıp vadiye gönderen de Allah. Ders verecek. O dersi ashab-ı kirama verecek. Kıyamete kadar Allah için yola çıkan herkes ders alsın bundan diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uyarısına rağmen ashab-ı kiram sallana sallana vadiye geldiler. Bunlar da tepelerde dolular. Bir baktılar ki vadi boş. Hani bu Hevazin bizim karşımıza çıkacaktı? Gördün mü, biz size dedik bu ordunun önünde kim durur dediler. Vadinin bir ucunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o tepede de bekliyorlar. Son ordunun son 12 binci kişisi de vadinin dibine gelince taş ve ok yağmurunu başlattılar. Birden 10 bin taş, 10 bin mızrak çullandı ashab-ı kiramın üzerine.
1: Nurettin Yıldız Hoca'nın anlatımıyla Hayat Rehberi devam ediyor.
0: Birden 10 bin taş, 10 bin mızrak çullandı ashab-ı kiramın üzerine. O Mekke'yi fethedip sallana sallana gelenler kaçtılar. Hayvanları yaralandı, hayvanlar ürktü. Bir de sabah namazı vaktiydi. Nereden ne geldiğini de anlayamadı. Gökten bir şey düşüyor zannettiler önce. Kayaları yuvarlıyorlar. İşte can havliyle, yani son darbesini vurmaya çalışan bir düşman. Öleceğini biliyor. Sonunda öleceğini biliyor. Taşları yuvarlıyorlar, mızrak atıyorlar, ağaç atıyorlar. Ne bulursa atıyorlar ama sallana sallana giden bir ordu, ne kadar güçlü olursan ol, kafana taş düşüyor. Sen dik durmaya mızrağını vesairene sarılıyorsun. Develer ürktü kaçtı. Bu perişanlık çok kötü oldu. Ashab-ı kiram gerisin geri kaçtılar. Mekke'de 10 bin kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber fetihteydi. Sadece 8 kişi kaldı Efendimizin yanında arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz bir katıra biniyordu. Hayvanından indi. Hayvan da ürktü çünkü. Hayvanından indi. Belindeki kılıcı aldı. Ben Abdülmuttalib'in oğlu Muhammed'im. Buradayım dedi. 10 bin kişilik ordunun önüne böyle çıktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında amcası Abbas ve Ebu Süfyan bin Haris, diğer amcası, iki amcası Bilal-i Habeşi, sadece 8 kişiler orada. 10 bin kişinin önünde dikildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayın tamamı 10 dakikada oldu ama. Ölüm çünkü bir saat sürmüyor arkadaşlar. Mızrak kafana geldi mi ölüyorsun. Bir saat içinde ölmüyor. Bu adamların bütün barutu 10 dakikalık zaten. Yapacakları da buydu ama ashab-ı kiram kaçtılar. Kaçtılar arkadaşlar. 11.994 kişi kaçtı. Yani böyle rakam net değil ama anlatmak için söylüyorum. Kaçtılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abbas'a döndü, amcasına, amca senin sesin gür biraz dedi. Çık şunlara de, o ağacın altında beyat eden 600 kişi neredesiniz de. Şu Bakara suresi dinlemiş adamlar neredesiniz, gelin de dedi. Niye Bakara suresi diyor? Çünkü Bakara suresinde de İsrail oğulları onlar için cihada giden peygamberlerini yalnız bırakmışlardı. 75 bin kişiyle çıktıkları yolda 2 bin kişi bıraktılar peygamberini. Bu olayı daha önce dinledi ashab-ı kiram. Hey Bakara suresi dinleyenler, o ağacın altındakiler, peygambere ölümüne beyat edenler, ensar neredesiniz diye Abbas radıyallahu anh bağırdı. Ama arkadaşlar ölüm korkusu çok kötü. Bir defa gafil yakalandın mı sen, ondan sonra rüzgar da esse bomba düşüyor zannediyorsun. Aslında düşman bitti, o kadardı. Okları bitti, taşları bitti. Onlar da şimdi kaçacak yer arıyorlar. Ama bizim taraf çöktü. Bunun üzerine sadece 80 kişi kadar gelmişler Efendimizin yanına. Bu çağrıya 80 kişi icabet edebilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o 80 kişiyle bir de 7-8 kişi kendileri 10 bin kişinin üzerine yürüttüler arkadaşlar. ben Allah'ın Resulüyüm, bugün yalan günü değil, gerçek günüdür diye bağırarak üzerlerine yürüdü.

Müşrikler de lan bunlar ölmüştü, nereden bu 80 kişiyi böyle nasıl geldi diye düşünürken, işte ashab-ı kiram orada ölüm yok filan zannettiler ama 200-300 kişi şehit düştü o arada. Büyük zayiat oldu. Geldiler, yarım saat içinde müşrikleri temizlediler oradan. Ama mağlubiyeti de tattılar. Ölüm korkusunu tattılar. Kur'an-ı Kerim Tövbe suresinin 25. ayetinde ve 26. 27. ayetinde bu olayları anlatıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim Allah'a itimadın dışında bir şeye bel bağlayanların akıbeti olarak anlatıyor. Ashab-ı kiram Mekke'de oho bu kalabalığın önüne kim dayanır diye Allah'a itimadın dışında, asıl kaynağın dışında bardak sularına itimat etmeye kalkınca canlı ders verdi onlara Allah Teala. Sonra Taif'e gittiler oradan. Önlerine bir daha kimse çıkmadı zaten. Ondan sonra Arap Yarımadası değil, kainat ayaklarının altına serildi. Burada kardeşler, bu birinci ders. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komutan olarak bulunmuş olsa bile biz bundan ders çıkarıyoruz. Bedir kahramanı olarak Kur'an seni övmüş olsa bile, 10 sene peygamberin arkasında sabah namazı kılmış birisi olsan bile, stratejik hata yapmayacaksın. Stratejik hataları Allah affetmiyor. İtaatsizlik yapmayacaksın. Ha sabah namazına mı kalkmadın? Kaza edersin, gafurur rahimdir. Ümmeti Muhammed'e mal olacak stratejik hata yapmayacaksın ama. İslam'ın ordusunu, ümmeti Muhammed'i zayıf gösterecek hata yapmayacaksın. O arada yanlışlıkla orucunu yedin. Gafurur rahim bir Allah'ın var, merak etme sen. Ama ümmeti Muhammed'e yönelik hata yapma. Cemaatine zarar verme. Sen ümmeti Muhammed'in ilk neslisin. Seninle Allah yeryüzünde şirki silmek istiyor. İslam'ı kökleştirmek istiyor. Sen Allah'a itimadın dışında kalabalığa, yoğunluğa, dedene, nenene, silahına güvenmeye kalkarsan Allah Teala hemen tokatı vurur, vurdu nitekim. Arkadaşlar, aşere-i mübeşşere de bu olayın içinde. Çünkü 8 kişi vardı. Bu 8 kişiden 2 tanesi Efendimizin amcasıydı. Üçüncü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geriye 5 kişi kalıyor. Gene 5 tane aşere-i mübeşşere yok meydanda. Yani dev adamlar bu hataya düştüler. Niye? Allah murad etti ki onların üzerinden bize büyük bir ders versin. Ama sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü aldılar arkadaşlar. Bin pişman oldular bu yaptıklarına. Biz de haksız değildik, gel bunu tartışalım filan demediler. Affet bizi ya Resulallah dediler. Anladılar hatalar. Zaten ayet indi, konuşmaya mecal kalmadı. Burada bir başka sıkıntı da arkadaşlar, o seçimden sonra girenler oldu ya partiye, 2000 kişi. Bu bozgunu görür görmez hemen kenara çekilmişler. Ne konuştular biliyor musun? Arkadaşlar, Muhammed'in sihri bozuldu. Bir saat sonra sihir yeniden tuttu diyelim onların mesajıyla. Elhamdülillah, biz biliyorduk peygamberin güçlü olduğunu dediler. O gün de böyleydi. Bugün de böyledir. Yarın da böyle olacak. Dava demek, din demek, her renkten bulundurmak demektir. Sen bir vakıf kurdun. Vakfın medyatik olduğu zaman herkes sana bağış yapmak ister. Ama medyatik bir vakıf değilsen ya da medya senin aleyhinde bir zil çaldıysa bir yerden, bitti. Sen elektrik parası da ödeyemezsin bir daha. Gittin sen. Bütün o hizmetlerin, yaptıkların hepsi boş. Yeryüzünde hayat böyledir. Yalnız cennet vefanın %100 geçerli olduğu yer olacak. Cennette bırakmak yok. Cennette %100 dostlar bir arada olacak. Gıl

kimseye karşı herhangi bir kin, nefret, kıskançlık kimsenin kalbinde bulunmayacak. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ Sadece cennette. Cennette hiçbir şüphe yok. Kalpler berrak. Yüzünü nasıl görüyorsan kalbi de öyle. Orası cennet. Dünyada yüzlerle kalpler hep farklıdır. Arkadaşlar, şunu büyük bir ders olarak bir kenara koyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile sıkışılan noktalarda yalnız kaldı. Ha sonra toparladı ashab-ı kiram. Allah onları mağfiret etti. Bu ayrı bir şey. Biz dersimizi çıkarıyoruz. Formülü öğreniyoruz biz. Bu kadarla da bitmedi. Hevazin çok zengin bir kabileydi. 25 binden fazla büyükbaş hayvan kaldı onlardan ganimet. Tamamı esir oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde. Büyük bir gani, yani büyük bir servet. Ben şöyle diyeyim. Yani kabul edin ki ashab-ı kiram 10 bin kişi Medine'den geldiler. Onların bütün büyükbaş hayvanı 5 bin kişiydi veya değildi. 5 bin baş, büyükbaşları vardı. Bir günde 5 kat daha büyük bir servete sahip oldular. Böyle kabul edelim. Yani bir gün içerisinde milli gelir 5 katına çıktı. Ondan bir hafta sonra Taif fethedildi, 30 katına çıktı o rakam. Ondan sonra da bir daha geri gelmedi. İran Sarayı geri geldi, ondan sonra elhamdülillah hep büyüyerek gitti. Bu mal imtihanı ikinci olaya neden oldu Huneyn'de. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Ensar'ın, yani Yesriplilerin himayesinde hicret etti. Onlar hanımlarımızı koruduğumuz gibi seni koruyacağız ya Resulullah diye gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gerçekten onların bu vefasını gördü. Efendimiz'i hanımlarından daha çok korudular. Çocuklarından daha fazla korudular. İspat ettiler bunu. Bedir'e Sa'd bin Ubade gittiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni koruyacak mısınız diye böyle bir tereddüt gibi bir soru sorduğunda ayağa kalktı ya Resulullah. Korumak da ne demek? Atını denize sür peşinden geliriz senin dediler. Gerçekten böyle vefa gösterdiler. O yüzden Kur'an-ı Kerim Ensar'ı överken böyle açıyor cennetin kapılarını da, onlara cenneti gösteriyor, öyle övüyor onları. Çok gerçekten büyük iş yaptılar. Eğer İslamiyet onların himayesini bulmasa belki Allah başka bir himaye gösterecekti, ama bugünlere İslamiyet'i onlar getirdiler. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ı sevmek iman alametidir buyuruyor. Ensar'ı sevmemek de münafıklık alametidir. İslam demek onlar demek. Bu kadar güçlü konumları var. Fakat arkadaşlar onlar da pot kırdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Şevval'in 8. günü Hevazin'de karşılaştı. Müthiş bir bozgun oldu. 100'den fazla sahabi şehit oldu. Efendimizin yüreği yaralandı. Öyle vakti her şey ters döndü elhamdülillah. Ashab-ı kiram muzaffer hale geldiler. Bir günde, bir haftada iki zafer yaşamış oldular. Fakat elde edilen ganimetler sorun oluşturdu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ganimetleri dağıtırken şöyle bir siyaset güttü. Baktı ki hani o 2000 kişi sonradan katıldılar. Küçük bir risk anında kaypaklık gösterdiler. Kaypaklık gösterdiler. Muhammed'in sihri bozuldu, aldattı bizi. Böyle kötü kötü laflar kullandılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle Muhammed'in sihri bozuldu, bugünü anlamıştık biz gibi kaypaklık gösterenlere bol bol ikramiyede bulundu. Çünkü adamların değeri iman değil, ekonomik değerleri var adamın. Bedellerini ödedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte deve hesabı yapacak olursak yüzer, 200'er deve verdi onlara. Adam 50 sene çalışsa 5 deve alamaz. Bir deve demek iyi bir araba demek bugün için. Hala devenin fiyatı öyledir. Hala yüksek bir hayvandır. Çok bol etli ve çok iş gören bir hayvan. Yani bir ailenin bir devesi bulunması demek, orta halin üstüne çıkması demek o günkü şartlarda. Fakir, deve taşıyamayan, deve bulunduramayan aileye verilen isim. O günkü ekonomik literatürü söylüyor. Yani 100 deve demek, şimdiki anlamla 200-300 işçisi olan bir fabrika sahibi olmak demek. O develeri taşıma kirasına versen kervanlara ihya olursun. Şimdi adamın kendisinin bir devesi yok,
sabahleyin Muhammed'in sihri bozuldu diye hakaret etmiş, öğleden sonra 100 deve ikramiye alıyor. 100 develer bitmiş. Şeytan geldi Ensar'a, dedi ki o zaman 8 sene önce canınızı verdiniz Muhammed'e, bir deve vermedi size şimdi, dedi. Gençleri, Ensar'ın genç kadroları oturdular, dediler ki bu normal tabi, Muhammed akrabalarını buldu. Mekke'den kovulmuştu, onun için bize gelmişti. Şimdi geri dönecek muhakkak. Derken yarım saat içinde Ensar ikinci bir grup oldu. Bizi Muhammed attı bir kenara. Yakışmadı ona. Üstelik oturmuşlar, Allah Muhammed'i affetsin, çok hata etti. Böyle bir de dini bağlantısını da kurmuşlar bu işin. Arkadaşlar, kimse tarikat ehli olduğu için, hoca çocuğu olduğu için, kürsülerde vaaz ettiği için ayağını kaymaz zannetmesin. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Kur'an'da ondan fazla ayette Allah'ın övdüğü, sevdiği insanlardan konuşuyoruz şimdi. Mümin olduklarına Kur'an şahitlik ediyor. Peygamber'e can siper yapmışlar. Sadık insanlardan konuşuyoruz. İman kimsenin cebinde kimlik kartı değil. %100 garanti değiliz. Dedikoduya karşı, imanına fitne sokacak nesnelere karşı 24 saat teyakkuzda olacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Akşam evine mümin girip sabahleyin kafir çıkabilir insan buyuruyor. Biraz önce mucizeyi gördüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüler. Tek başına 10 bin kişinin üzerine yürüdü. O kahramanı gördüler. 2 saat sonra vardır bir hikmet canım bunda diyemediler arkadaşlar. İş deveye paraya gelince gitti her şey. Gitti. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Ensar'ın içinde çok kötü bir kıpırdanma var ya Resulullah, dediler. Efendimiz de filan çadıra Ensar toplansın diye talimat verdi. Ashab-ı kiramdan amcası, yani muhacirlerden de içeri girmek isteyen oldu. Siz gelmeyin içeri, dedi. Özel görüşeceğim bunlarla, dedi. Muhacirlerden, Mekkelilerden kimseyi sokmadı. Herkes toplanınca bana haber verin, dedi. Bütün Ensar bir yere toplandılar. Efendimiz geldi. Mübarek yüzü kıpkırmızı olmuş. Üzüldüğü belli. Hemen Ensar'ın büyükleri ayağa kalktılar. Ya Resulullah, dediler. Bu terbiyesiz sözü gençler söyledi. Bunu bize mal etme, dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de doğru mu bu söz? Söylediniz mi böyle bir şey? Söyledik, Allah seni affetsin. Nasıl böyle bir şey yaparsın, diye ona da söylediler bu sözü üstelik. Arkadaşlar, bu işler böyle. İnsanla uğraşıyorsun. İnsanla uğraşıyorsun. Her an tokatına hazır olman lazım. Evlat, baba döver mi? Linç bile eder. Talebe hocasını kovar mı? Sakallı bile yolar. Sakalını da yolar. Mürit, şeyhine hakaret eder mi? Postunu et diye yedirir ona. Hazır olacaksın. Eğer böyle bir şeye hazır değilsen sen hakiki şeyh değilsin demektir. Böyle bir darbeye hazır değilsen sen hocalığı hak etmedin demektir. İşte Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, arkadaşlar, şu anda anlattığım olayı İmam Bukhari'nin sahihinden naklediyorum. Bölüm açmış İmam Bukhari. Huneyn'de Ensar'ın tutumu ile ilgili. Hikaye anlatmıyorum. Tarih kitabından da nakletmiyorum. Sahih hadisten naklediyorum. Ne konuşuyoruz? Allah bize kıyamete kadar ders örneği olarak ashab-ı kiramı gösterdi. Onu konuşuyoruz. Biz kendimize ders çıkaracağız. Sen de yönetici olduğun vakıfta, yönetim kurulunda ayağa kalkıp başkan sen yıllardır diye başlarken kime benzediğini dikkat et istiyor Allah Teala. Tam iş görülecekken, İslam'ın yüzü gülecekken sen ayağa kalkmıştın ve gücü bölünmüştü o derneğin, hatırlıyor musun? Tam caminin cemaati dolacakken sen bu imamın sakalı niye kısa dedin, cemaat ikiye bölündü, müminlerin yarısı namaza gelmedi ondan sonra, hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun, senin dedikodun yüzünden imamın yaptığı vaazı kimse dinlememişti bir daha. Yani bunlar kıyamete kadar hepimiz için ders. Hepimiz kendimize pay çıkaracağız. Ne konuştun? Konuştuğun sonra ümmete kaça mal oldu? Stratejik hata yaptıysan vay haline senin.
Kırdığın kadar düzeltmen lazım.

Ama bireysel hatalar, Allah gafurur rahim, hacca gittin onları affeder Allah, Kadir gecesinde affeder, Cuma gecesinde affeder, onların affı kolay. Yeter ki dine mal olan iş yapma. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye böyle dediniz buyurdu. Ya Resulullah dediler, bizim kılıçlarımızdan hala Mekkelilerin kanı damlıyor. Ne demek? Yani biz Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te müşriklerle savaştık. Biz yendik adamları. Bizim parçaladığımız adamların çocuklarına getirdin, sen mal verdin şimdi. Bizi de aç bıraktın burada. Yani askerlik maaşlarımızı bile vermedin demeye getiriyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara uzunca konuşmalar yaptı. Buyurdu ki en son cümlesi olarak, bakın Ensar dedi, ben onlara deveyi uygun gördüm, size de kendimi uygun gördüm. Beğenmediniz mi beni? Tabi olayın dışında Enes İbni Malik çadırın dışında dinliyor. O olayı naklederken diyor ki, yüzlerce bebeği bir araya koysan nasıl böyle ağlasalar birden, öyle bir ağlama fırtınası, hüzün, mahzuniyet ortaya çıktı. Çok pişman oldular. İşte her biri söz verdiler. Ya Resulallah, biz böyle bir şey istemiyoruz. Biz korktuk ki sen artık duygusal olarak Mekke'ye geri gidersin, bir daha Medine'ye gelmezsin diye düşündük. O zaman buyurdu ki, bütün insanlık bir vadiye koşsa, Ensar bir başka tarafa gitse, ben o taraftanım buyurdu. Bu vefa olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefa düzeyini gösteriyor. Babasının, dedesinin toprağını fethetti. Çok rahatlıkla, başkent burası çocuklar, artık burada kalacağız diyebilirdi. Kimse onu ayıplamazdı. Ama zor günün dostunu ihmal etmedi. Zor günde siz benimle beraberdiniz değil mi dedi. Evet ya Resulallah dediler, ben de şimdi sizinle beraberim. Siz fetihten önce bana geldiniz, ben de fetihten sonra size geliyorum buyurdu. Onlar da dünyadan hiçbir şey istemediklerini, bu konuda Allah'ın affını talep ettiklerini söylediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara kucaklaştı. Bu operasyon da bu şekilde düzeldi. Ama bizi ilgilendiren bölümü ne arkadaşlar? Ne başkan, hoca, şeyh, etrafındakileri çelik halatlarla kendine bağlı zannetme. Bir gün senin büyük günahını görüp ondan dolayı da seni kapıdan kovabilirler. Bir tarikat vari hikayedir. Özü hakkında bilgim yok ama konumuzu aydınlatması bakımından çok önemli. Şeyh efendinin biri birkaç müridiyle veya işte kalabalık bir müridiyle tekkesindeler. Tarikatta manevi aleme açılan göz sahibi olmak önemli bir hedeftir. Yani duvarın arkasında ne olup bittiğine dair işaret almaktır hedef. Bu manevi bir yükseliştir. Müritleri bu şeyh efendinin epey bir zaman yanında kalmışlar, yıllar yıllar kalmışlar. Bir gün bir tanesi bir rüya görmüş. Rüyasında şeyh efendinin cehennemlik biri olduğu görülüyor. Arkadaşlarına demiş ki, arkadaşlar ben böyle bir rüya gördüm, bizim şeyh cehennemde kaynıyor. Öbürü demiş, ben de gördüm. Meğer hepsi görmüş. Ya bu kadar rüya aynı anda bize gösterildiğine göre bu sapık adamdan kurtulun demek istiyorlar bize diye anlamışlar. Bir bir dağılmışlar. Bir tanesi de rüya görmemiş, ben bir şey gördüğüm yok demiş, ben buradan devam ederim böyle. Şeyh bir gün gelmiş, oğlum nerede gerisi bu çocukların demiş. Şeyh efendim demiş. Ya oğlum nerede bunlar, nereye gittiler demiş. Kaç gündür tekkeye gelen yok. Efendim demiş, onlar bir rüya gördüler de, oğlum demiş, ben 40 seneden fazladır kendimin öyle olduğunu görüyorum demiş. Ama Allah'ın kapısından da başka bir kapı olmadığı için cehenneme de koysa öyle gideceğim demiş. Meğer bunların gördüğü rüyayı 40 senedir görüyormuş adam zaten. Ama kovsa da cehenneme de koysa Allah'ın kapısında kalmak maharet. Sen madem beni cehenneme koyacaksın, ben de kendimi alkole vereyim demek maharet değil. Kıldığım namazdan zaten hayır göreceğim yok benim, bari dükkanda durayım diyebilirdi. Demiyor. Her halükarda sonra o müritler bir rüya daha görmüşler ki, bu rüya ters meğer. Şeyh sonunda cennete giriyor. Bunlar da cehenneme girmeyeceğiz diye beklerken cehenneme giriyor.

var sonunda. Tekrar tekkiye geldiklerinde Şeyh Efendi yokmuş o alemde. Vefat etmiş, iş işten geçiyor. Bu ayet hadis değil ama biraz önce ayet okuduk, hadis okuduk arkadaşlar. Şimdi meselenin özetine kardeşler. Huneyn Vadisi Mekke'ye 26 kilometre. Ama beyinlerimize 0 kilometredir. Hep Huneyn Vadisi'ndeyiz biz. Kafirlerin haber bombardımanına inanarak Allah'ın dinini yalnız bıraktığımız günleri hatırlıyor muyuz? Geleceği bozuk olur, sonra maaşı olmaz, iyi bir işi olmaz diye çocuklarımızı Kur'an eğitimine vermeye cesaret edemediğimiz günleri hatırlıyor muyuz? Huneyn Vadisi orası işte. Kızımı isteyen olmaz diye yarı çıplak vaziyette bayramlaşmaya götürdüğünü hatırlıyor musun? Huneyn Vadisi orası. Orada sen Allah'ın tesettür emrini yalnız bıraktın. Komşular güler diye, hadi namaz kılacağız diye ezanı hatırlatmaya utandığın günü hatırlıyor musun? Huneyn Vadisi orasıydı. Allah hikaye anlatmıyor. Ne anlatıyor? Ders anlatıyor. Ashab-ı kiram ok yağmuru altında kaçamak yaptılar. Gerçekten de canları tehlikeye girdi. Adamın devesi 10 tane mızrak isabet almış. Deve çökmüş. Yürüyerek gitmeye korkmuş, geri kaçmış. Sen sadece haber bombardımanına, haber yalanlarına inanarak Kur'an'ı yalnız bıraktın. Sadece geleceği olmaz, işsiz kalır dediğin için, dedikleri için sana, böyle inandığın için çocuğuna abdestin farzlarını bile öğretemedin. Başkanı sakallı olan, Kur'an okunan vakfa bile gönderemedin, orada tescil edilir diye korktun. Huneyn Vadisi uzaklarda değil. Huneyn Vadisi evimizdedir. Evin içinde bir vadi var. İki dalın arasında, cennetle cehennem dağlarının arasında o vadiye girilir. O vadide ayağın kaydıysa vay haline. En büyük Allah'tır dediğin halde SSK'ya daha çok güvendiğini hatırlıyor musun? Orası Huneyn Vadisi'ydi işte. İki amcan var. Zengin olanına ayda bir telefon ettiğin halde fakirini iki senedir aramadığını hatırlıyor musun? Orası Huneyn Vadisi'ydi işte. Allah sıla-i rahimi emrettiği halde sen paranın etkisiyle sıla-i rahim tercihi yapmıştın. Kardeşler, Allah peygamberini en güzel örnek olarak bize gönderdiğini söylüyor. En güzel örnek peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Örnek bu işte. Buradan örnek çıkarıyoruz. Sakalını örnek almak yetmiyor. Tamam, sakalını da örnek alacağız. Ama yetmiyor. Tavafını örnek almak yetmiyor. Tavafı kadar Huneyn'i de örnek alacaksın. Ders çıkaracağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı, Allah onlardan razı olsun, her halükarda bizim için en güzel örnektirler. Hele hele Kur'an bir işaret çektiyse bize, o çokluğuna güvendikleri gün diye bir şeye işaret ettiyse, bundan biz ders içinde ders çıkarmak zorundayız. Yoksa bu Kur'an'ı niye okuduğumuzu anlatamayız kimseye. Burada küçük bir not ilave etmem gerekiyor arkadaşlar. Bütün bu olaylar, bunlardan daha vahim olaylar ashab-ı kiramın başına geldi. Bunlar onların değerini Allah katında düşürmedi. Yine Allah onları sevdi. Çünkü küçük bir ayakları kaydı, hafif bir sersemlik geçirdiler, eskisinden daha hızlı Allah'a koştular. Hataları da sevaba dönüştü bu sefer. Çamurda batmadılar. Çamurlandılar, çamura batmadılar. Sonra o çamuru temizlediler. O yüzden bu tip olaylardan dolayı sakın ashab-ı kiramın içimizdeki, gönlümüzdeki değerini düşürmeye kalkmayalım, çarpılır insan, Allah muhafaza buyursun. Allah bu ayetten sonra da rahmetini onlara nasıl coşturduğunu anlatıyor. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
Peygamberi de hepsini de sildi, süpürdü, temizledi Allah diyor.

Allah'ın affettiğini mi sen devam ettireceksin? Zavallılar sırf bize ders olsun diye bu badireleri geçirdiler. 1001 kere teslim oldular Allah'a. Bize ders olsun diye Allah bunları başlarına getirdi. Onlar değer kaybetmedi bu işten. Değerleri artarak çıktılar. Ateşe girdiler, biraz daha çelik olup çıktılar. Bir daha. Allah affetti onları. Peygamberi affetti. Bizim haşa böyle bir şey düşünme hakkımız yok. Allah onlardan razı olsun, bize ne güzel dersler bıraktılar. Dileriz Allah onları da bizleri de Havz-ı Kevser'in etrafında buluşup peygamberiyle hasret gideren kullarından eylesin.

Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

0: Hayat rehberi sona erdi.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim. The

Kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu, günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin, kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi, ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa katıyor.

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Müslüman kardeşlerim, hepimizin dolaylı olarak bildiği bir hakikati hatırlatarak sözlerime başlamak istiyorum. Allah'ın iyi Müslüman olduklarına şahit olduğu, peygamberinin şahit olduğu, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bugün bizim hoca efendi, alim, insan dediğimiz kimseler kadar bilgi birikimine sahip miydiler acaba diye sorsak, kardeşlerim, beşi onu yüzü belki hariç ashab-ı kiramın ciltler dolusu kitap okuyup diplomalar, icazetler alıp alim olduklarını söyleyemeyiz. Aziz kardeşlerim, Uhud dağının eteklerinde o dağdan daha ağır yüreklerle buyur ya Resulallah diyen adamlar, Kur'an'ın yarısını bile görmemişlerdi henüz. Çok daha açık, anlaşılır bir rakam vereyim. On binlerce sahabi şu Kur'an'ın radıyallahu anhum dediği, Allah onlardan razı olmuştur dediği insanlardan on binlercesi bizim çocuklarımızı yaz aylarında camiye gönderdiğimizde öğrendikleri hacimde bir bilgi sahibi de değildiler. Ama Adem aleyhisselam'dan beri yeryüzünde yaratılmış bütün insanlardan, peygamberler hariç, daha iyi bir kulluk yaptılar Allah'a. Allah'ın peygamberler dışındaki en iyi kulları olarak Rablerine kavuştular. Kardeşlerim, tekrar ediyorum, bizim yaz aylarında değil, böyle camilerde senelerce ayet hadis dinlemişler, yaz aylarında çocuklarımızı camiye gönderip de İmam efendilerin onlara öğrettikleri din bilgisi kapasitesinde bile bilgi sahibi olmayan on binlerce cennet kuşu sahabi vardı. Herhangi bir sahabi, belki Ebu Bekir ile Ali radıyallahu anhuma istisna olabilir, günlerce, aylarca Peygamber aleyhisselamın yanında kalıp ondan özel ders görme fırsatı hiçbir zaman yakalayamadılar. Ya filan yolculuğa giderken

Devesi onun devesinin yanından geçerken gördü, yahut da filan konuşmayı yaparken ya da cuma hutbesini irad ederken ya da bir ayetin indiğini açıklarken bir 10 dakika Resulullah'ı dinleyebildiler aleyhissalatü vesselam. Onu merak edip iman etmek için gelenler de saatlerce onunla oturamadılar. Onu öldürmek için yola çıkıp da iman ederek geri dönenler bile saatlerce ikna turlarından sonra Müslüman olacak kadar onunla oturup kalkma fırsatı bulamadılar. Hanımları bile, annelerimiz bile günlerce baş başa kalma fırsatı bulamadılar onunla. Ama kardeşlerim, kardeşlerim, mümin kim sorusunun en berrak cevabı onlar. En iyi namazı kıldılar, en güzel orucu tuttular, en güzel şehadetlerle Allah'a kavuştular. İnfakın en cömertini yaptılar, hicretin en delikanlıcasını yaptılar. Allah deyince bütün göklere kanatlanıp uçacak kadar yürek ve heyecan doldular. Kur'an kitabımdır dediğinde onlardan herhangi biri sanki Kur'an sadece ona inmiş gibi Allah'ın kitabını sahiplendiler. Biz ise on binlerce çocuğumuzu hafız yetiştirdiğimiz halde, yüz binlerce gencimizi okullarımızda, medreselerimizde İslam bilgisiyle donattığımız halde, o heyecanı sadece ashab-ı kiramın hayatını dinlerken anlayabiliyoruz. Eğer anlıyorsak. Burada kardeşlerim, herhalde onlara inen Kur'an'la bize inen Kur'an arasında bir fark yok. Peygamber aleyhisselamdan dinledikleri hadisleri biz de dinliyoruz. Ama bir farkımız var. Ne diyor sahabi? Nasılsın Sevban diye sorduğunda Efendimiz, iyiyim ya Resulallah diyor. Akşam eve gittim, sabaha kadar Rabbimle beraberdim, cennetlerdeydim, Rabbimin arşını seyrettim diyor. Sen ne dediğini duyuyor musun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Duyuyorum ya Resulallah. Sen mescitte anlattın ya arşı, ben gittiğimde evde o arşa iman ederek sabaha kadar Rabbimin arşına bakar buldum kendimi diyor. Aziz kardeşlerim, sır burada. Mescide Resulullah'ı bir kere görebilir miyim diye gittiler aleyhissalatü vesselam. Bir cümle duyabilir miyim diye gittiler. Ama o cümleyi duymazsam ben öleceğim der gibi dinlediler onu. Vaaz dinlemek için değil, söylediğini hemen hayata geçirmek için. Boğuluyorum, tutun elimden diye bağıran birisine uzatılan bir eli tuttuğu gibi Resulullah'ın elinden tuttular sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşlandığı için hacca gitmediler. Vurduk kırdık bir de Mekke'ye gidelim, toparlayalım bu işleri diye gitmediler. Boğuluyorum cahiliyede, kurtarsın beni Resulullah diye tek bir söz dinlediler. Bir söz onları iman ettirdi. İman ettirdikten sonra mükemmel Müslüman yaptı. Sonra da şehit veya gazi olarak Rablerine kavuşturdu. Burada bize bir mesaj var. Belki binlerce sahabiden daha fazla biliyoruz Kur'an ayetlerini. Ama

ayet bilip Rabbine en iyi mümin olarak kavuşan gibi bir hayat yaşayamıyoruz. Keşke, keşke tek bir hadis bilsek de o hadis tepeden tırnağa kadar bütün hayatımızı Resulullah'a bağlasaydı. Vitrinimizde onlarca yiyecek çeşidi var, gıda sıkıntısı çekiyoruz. Öbürünün de bir dilim ekmeği var, karnı tok dolaşıyor. Bu buna benziyor. Çok biliyoruz, pratiğe uyarlamıyoruz. Az biliyorlardı, Allah'ı bulacak kadar biliyorlardı. Elbette kardeşlerim, çok bilgi sakıncalı, az bilelim demiyorum. Bu bildiklerimiz bizde ne oluyor diye soruşturuyorum. Bugün burada İslam dininin bazı alimlere göre 1/4 oranında ağırlığını taşıyan bir hadisi şerif okuyacağım. Onun için anlaşılsın diye bir hadis bir alimin gözünde, Ebu Davud'un gözünde İslam'ın ağırlığının 1/4 taşıyor. Biz bunu buradan bütün Müslümanlığımızın 1/1 bile oluşturmayacak gibi alıp götürürsek yazık ederiz kendimize. Burada dinlediğimiz bu hadisi şerifi en azından şu dakikadan itibaren Müslümanlığımızın 25%'ini toparlamış olarak 1/4 oranında bizi Resulullah'a yaklaştırmış olarak en az sorunlarımızın 1/4 giderileceği yola bizi sokmuş olarak bu hadisi şerifi alıp götürürsek bu ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Böyle bir hadisle buluştuğu zaman kendisini Allah'ın cennetinde hisseden sahabinin yoluna girmek demektir. Peygamber öldürmek için evinden çıkıp o eve Müslüman olarak 2 saat sonra dönen adamlar ya bir ayet ya 2 hadisi şerif dinleyip geri geldiler. İspat etmiştir ki Allah peygamberinin ağzından çıkan ayetler, peygamberinin ümmetine nasihatleri olan hadisi şerifler, yüzlerce insanın kanına bulaşmış katil ruhlu, şarapçı, zinacı insanları bile kendi çocuklarını, kız çocuklarını toprağa gömecek diniyetteki insanları bile melekleştirip evlerine çevirmeye muktedirdir. Bu ispat olmuş bir gerçektir. Bunun için biz Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem diye başlayan bir cümleden sonra bütün alıcı kudretimizi devreye sokup ne diyor diye hareketlenmezsek eğer, ashab-ı kiramla aramızdaki uçurum mesafesindeki farkı kapatamayacağız demektir. Bir mümin ashab-ı kiramın kurtulduğu ile kurtulacaktır. Ashab-ı kiramın yükseldiği ile yükselecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel dualar yaparak, özel eğitimler vererek kimseyi yükseltmedi. Özel duasıyla birisi yükselecek olsaydı sevdiği amcasının kurtuluşu için içinden geçen hasret o amcayı kurtarırdı. Hiç de öyle olmadı. Herkese verdiği eğitimden nasibi olanlar Allah'ın iyi kulları olarak cennete girdiler. Kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, ümmeti Muhammed'den olmakla şereflenmiş kardeşlerim, hepimiz şahsımız için, çocuklarımız için,
sorumlusu olduğumuz elimizin altındaki insanlar için, çocuklar için. Resulullah eczanesinden aleyhissalatü vesselam alınmış ilaçları ne kadar kullanabildiğimizi ölçelim lütfen. Filan hadisi dinledikten sonra, filan ayeti dinledikten sonra filanca işi bırakmıştım ben diyene ne mutlu. Bu hadisi belki 50. defa duyuyorum ama ne yazık ki hala aynı insanım diyene de vay haline. Bir kere dinleyenler meleklerle yarıştılar, 40 kere dinleyenler de bunu duymuştuk, başka hadis yok mu der gibi baktılar hadis okuyana. Bunlar kıyamet günü aynı meydanda toplanacaklar, hiç şüphemiz yok. Resulullah'ı aleyhissalatu vesselam damarlarındaki kan gibi dinleyenler, o olmazsa ben duymam görmem diye düşünerek dinleyenler de dirilecek. Ne diyor, bu ne demektir, bu zamanda böyle mi anlaşılır diye sorgulayanlar da dirilecekler. Allah adaletiyle muamele edecek, rahmet ve lütfuyla muamele edecek de inşallah hepimiz kurtulacağız diye umut ediyoruz. Lütfen aziz kardeşlerim, şimdi bu hadisi şerifi muhaddislerin İslam'ın ağırlığının dörtte biri bu hadistir dedikleri, dikkat ediniz. Cennet ve cehennemle ilgili, ahiretimizle, dünya ve ahiret saadetimizle ilgili İslam dinimizin ağırlığının dörtte biri bu hadistir. Bu hadisi özümseyen dörtte bir oranında Müslümanlığını sahiplenmiştir demek oluyor diyen hadis alimlerinin düşüncesini yakalayabilmek için buyurun hepimiz kulağımızla, gözümüzle, bütün organlarımızla ve yüreğimizle Peygamber aleyhisselam efendimizin şu kısacık cümlesini dinleyelim. İnsan zanneder ki şu Ebu Davud'un İslam'ın dörtte bir ağırlığı bu hadistedir dediği şey sayfalar dolusu zanneder insan. Bir satır bile değil. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nihi. Bir insanın Müslümanlığının güzel olması onunla ilgili olmayan şeyi terk etmesine bağlıdır. Bu hadis alimlere göre Müslümanlığın dörtte bir yükünü taşıyormuş. Nedir bu dörtte bir yük taşıyan, İslam'ın dört kolanından birisi olan bu hadis neymiş? Müslüman kendisiyle ilgili olmayan şeyleri terk eder. Her şeye burnunu sokmaz Anadolu deyimiyle. Böyle Müslüman güzel Müslümanmış. Min husni islamil mar'i. Kişinin Müslümanlığının güzelliğidir bu buyuruyor. Ama her şeyden önce bundan ne anlaşılıyor kardeşlerim? Müslümanlığa itiraz yok ama Peygamber aleyhisselamın dilinde güzel Müslüman diye bir kavram var. Tamam, cenazen kılınır, Müslüman mezarlığına defnedilirsin. Tamam. Ama Müslümanın da güzeli var. Güzel Müslüman, burnunu her şeye sokmayan Müslümanmış demek ki. Her şeye karışan, her dalda uzman, her işten anlayan, her dedikoduda yetkili olan insan ise Müslümanlığına diyecek yok ama güzel Müslüman değil demek ki. Top oynanırken en iyi topçu, siyasette üstüne yok, İlimde benzeri yok, takvada rakipsiz, bir tek ölmediği için cennete girememiş uzman, uzmanlık uzmanı, bütün uzmanlıklar onun uzmanlığı. İnsan min husni islamil mar'i,
terkuhu ma la ya'ni, engeline takılıyor.

her şeyden anlayan değil, bir işi çok iyi yapan Müslümana iyi Müslüman diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi kardeşlerim, alimlerin İslam'ın ağırlığının dörtte birini taşıdı dediği şu hadis-i şerife bir bakınız. Cihat, oruç, gece teheccüdü, hafız olmak, sadakalar vermek, bol bol cami yaptırmak, görüyorsunuz böyle bir şey yok. Her işe burnunu sokma diye Anadolu lehçesiyle benim özetlediğim bir hadis bu. Bu kadar ama. Başı da yok, dibi de yok hadis-i şerifin. Yani yukarısını kısıp aşağısını kısıp ortadan bir cümle de almadık. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni. Kişinin Müslümanlığının güzelliği, güzel Müslüman olması, onunla ilgili olmayan şeyi terk etmesiyledir. Her işe karışan, her işten anladığını zanneden Müslüman, başı dertten bitmeyen Müslümandır çünkü. Kardeşlerim, bu akşam burada bu hadisi şerifi tıpkı bir sahabinin gelip bir cümle öğrenip meleklerle yarışacak şekilde evine döndüğü gibi dinleyebilsek, bugün dörtte bir oranında kaliteli mümin olarak Allah'a kavuşuruz. Dörtte bir az değil ki. Gerisini de namazımızla, orucumuzla %50'yi bulsak girdik zaten cennete. Dikkat buyurunuz, bu hadisi şerif ek yük getirmiyor. Yükümüzü alıyor. Başını her şeye sokma diyor. Biraz sonra inşallah örnekler vereceğim. Gereksiz yere başımızı dertlere soktuğumuz için aslında Allah'tan da uzaklaştığımız nice örnekler var. Kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan beri insan oğlunun vakit ve kapasite sorunu vardır. Hayat hiç kimseye bol bol yetecek kadar değildir. Emekli insanın da, hiçbir işi olmayanın da hayatı ona yetmeyecek kadar dardır. Bir de buna iyi Müslüman olmak, Allah'ın rızasını kazanmak gibi ek bir branş getirince, herkesin en hassas ölçülerle hayatını, vaktini, kimliğini ve birikimini kullanması gerekir. Bunun için meleklerle yarışacak bir ümmet yetiştirmek isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, seninle ilgili olmayan bir işle uğraşma, vaktin sana kalsın demek istemektedir. Biz şimdi vakit deyince saate bakıyoruz, ya 3 saatim daha var diyoruz. Öyle değil kardeşim. Sadece 24 saatlik vakti konuşmuyoruz. Beyin kapasiten, düşünme kapasiten, sabır tahammül gücün, sinir sisteminin dayanma oranı, bunların hepsi vakit gibi sınırlı. Hiçbir şekilde sinirlenmeyen bir insan olur mu? Yorulmayan beyin olur mu? Ne verirsen ver ezberliyor, kafada kalıyor, hiç doluluk oranı vermiyor. Bir beyin olur mu böyle? Hayır. Beyin sınırlı, kapasite sınırlı, kaslar sınırlı. Bu dünya hayatını yaşayan herkes sınırlı zaman, sınırlı imkan kullanıyor. Her şeyden anlayan, çöplüğe dönmüş bir kafayla kulluk yapmaya kalkacağı için, o Allah'ın razı olacağı işleri razı olacağı kalitede yapamayacak demektir. Bunun için benimle ilgili olan ve olmayan diye, gerek dünya hayatı açısından ve gerekse ibadetler açısından, benimle ilgili olan ve olmayan diye iş ayrımı yapan, vaktinden, beyin gücünden, kas gücünden, dayanma gücünden, sabır oranından cennete gitmek için lazım olacak kadar stok biriktiriyor demektir. Akşama kadar orada burada

İnsanların binbir işiyle uğraşan birisinin akşam kendi çocuklarıyla huzurlu bir saat geçirmeye vakti olmaması, tahammül edememesi kadar doğal bir sonuç var mı? Allah'ın birinci dereceden emaneti senin hanımın ve çocukların ve kocandı. Sen ise onun bunun dedikodusuyla kim doğurdu, niye doğurmadı? Kim kocasından ayrıldı, kim ayrılmadı? Kimin ne sorunu var, kimin ne sorunu yok? Dedikodu, gıybet veya siyaset veya ticaret, akşama kadar uğraş. Akşam dış atımı yapacağın, gözlerinden kıvılcım fışkıracak gibi bir hale gelince otur eşinin karşısına, sus ya yeter de. Gündüzden pay bıraksaydın eşine tahammül edecek vaktin kalacaktı. Çocukların gürültüsünden rahatsız olmayacağın vaktin kalacaktı, tahammül oranın kalacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kelime olsun, tek bir kelime olsun, daha iyisi olabilirdi şeklinde bir söz söylemez kardeşlerim. O en güzel sözleri en kısa şekilde beyan eden bir peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerif ümmeti Muhammed'in stresli yıllarında, keyifli yıllarında, fakirliğinde ve zenginliğinde Allah'ı arayanlar açısından dörtte bir oranında eğitim malzemesidir. Aksi takdirde bu dünyada hiç kimse eşine sabretme vakti bulamayacaktır. Herkesin çocuğunun saçını okşarsın, kendi çocuğunu da saçından tutup kaldırırsın sinirlendiğin için. Vakıftaki caminin önündeki merhametli adam, neredesin sen? Neredesin? Dünya yetimlerine ağlama edebiyatı yapacak yerde senelerdir sen sağ olduğun halde yetim ruhlu yaşayan çocuğunla ilgilenseydin biraz. Ama vaktin yok ki, tahammülün yok ki.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Ev sobası sokağı ısıtmak için kullanılıyor. Böyle çarpık bir ısıtma sistemi olmaz. Aziz kardeşlerim, Peygamberimiz hayatımızı düzene koymak için vardır. Bize cennete giden yolları gösteriyor. Ancak bu yollar dünyadadır. Dünyada Peygamber Aleyhisselam'dan %100 istifade etmemiz gerekiyor. Bu nedenle kesinlikle şunu anlıyoruz ki insan olarak sınırlı kapasite, sınırlı imkan ve sınırlı tahammül gücüyle bir hayat yaşıyoruz. Kulluğumuz, ibadetlerimiz, dünya ilişkilerimiz, aile ilişkilerimiz, her şey için geçerli bu. En güzel Müslümanlar kendisiyle ilgili olmayan işle uğraşmayan Müslümanlardır. Dünya ve ahiret menfaati açısından ne yararlıysa onunla uğraş diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sana ne lazım dünya hayatı açısından, onunla uğraşacaksın. İbadet ederken, aile ilişkilerinde, çalıştığın iş yerinin hakkını verirken seninle ilgili olan şeyle uğraş. Kardeşlerim, benimle ilgili olanlar ve olmayanlar diye bir liste herkes kendisi yapabilir. Herkes kendi özel hayatını yaşıyor. Ama ben bütün Müslümanlar açısından benimle ilgili olan ve olmayan diye ayrım yapabilecekleri bir iş listesi dokümanı verebilirim. Kardeşlerim, bir, Müslümanlar arasında kim hangi gruptandır, hangi mezheptendir, hangi etnik yapıdandır, bununla uğraşmak Müslümanı ilgilendirmeyen bir iştir. Bununla uğraşan 1/4 oranında enerji kaybetmiştir. 1/4 oranında enerjini kaybettin demektir. Çünkü biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed'in içinde bir parça ümmet değildir. Kabe'nin herhangi bir taşı değerlidir ama Kabe değildir. O taşların bütününden Kabe ortaya çıkar. Ümmeti Muhammed bir insanın etrafında veya belli bir ilkelerin etrafında toplanmış 3 kişi 5 kişi değildir. Kur'an etrafında toplanmış La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insanlar topluluğudur. Gaye budur, hedef budur. Bunun için bu dünyada varız biz. İmtihanımız da budur. Bu sebeple bunun alt parçalarından biriyle uğraştığın zaman seninle ilgili olmayan şeyle uğraşmış olursun. Şeytan sana maşallah maşallah bizim dergiyi ne kadar sattırmışsın, sen abone yaptırmışsın, tamam tamam senin işin der. Allah ise senden kıyamete kadar baki Kur'an ve Peygamber Aleyhisselam'ın etrafındaki döndüğün ekseni peygamber olan davanın etrafındaki döndüğün tur sayısına bakacak. Demek ki benimle ilgili olmayan bir numaralı konu Resulullah dışındaki sallallahu aleyhi ve sellem, kelime-i tevhid dışındaki ayrım ve ayrıklarla vakit geçirmemdir. Filancanın mezhebi, filancanın etnik yapısı, filancanın şu görüşleri, hiç kimse Resulullah dışında aleyhissalatu vesselam ve onun ashabının bütünü ele alındığında, ashabı dışında hiç kimse uğrunda sabahlara kadar uykusuz kalınmaya değer biri olamaz bu dünyada. Biz ümmeti Muhammediz. Bizim kalitemiz, insanlığın son gemisi olan bu ümmetin kalitesi, başka bir ismin etrafında olduğumuz zaman erir gider. Vakit zayiatıdır. Kaslarımızı boşuna yorarız ve birbirimizi üzdüğümüz sonuçlara ulaşacağımız için de Allah'ın gazabıyla sabahlarız. Bir, iki, Müslüman öbür Müslümanın özel hayatıyla ilgilendiğinde kendisiyle ilgili olmayan bir şeyle uğraşmış olur. Böylece de güzel Müslümanlık kapasitesini kaybeder. Evet, eve geldiğinde filanca filanca karısını dövmüş der, mutlu bir basın haberi verir. Vay, nasıl dövmüş, niye dövmüş, haklı mıymış, haksız mıymış, o geceyi harap eder. Şeytan onları alkışlar, o da mutlu olur. Ama kimsenin eşi, kimsenin çocuğu, kimsenin işi hiç kimseyi ilgilendirmediği bir dünyada sen seninle ilgili olmayan şeyle uğraştığın için kas kaybın oldu, kapasite kaybın oldu. Allah için harcanması gereken şeyleri dedikoduda harcadın, bir de vebal aldın. Mümin kimsenin özel hayatıyla ilgilenmez. Hakem tayin edilirsen o zaman, savcıysan o zaman, sana dokunduysa, hakkını savunacaksan o zaman. Komşu komşunun sırları ile ilgilendiğinde İslamlığın dörtte biri zarar gördü demektir. Kardeşlerim, üçüncü olarak da Müslümanın soy ağacını Hacerül Esved gibi değerli görüp, sen kimlerin çocuklarısın diye Adem Aleyhisselam'a göre o zamana kadar ecdat taraması yapmakta, bu zamanda ve bütün zamanlarda enerji ve kas kaybıdır.

soy ağacı incelemek yoktur. Bize din bırakıp giden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu son mesajında? Adem'in çocuklarısınız. Adem topraktandı. Bir tarağın dişleri gibisiniz Allah'ın katında deyip gitti. 18. dedesini buluncaya kadar oturum üstüne oturum yapanlar, kendisiyle ilgili olmayan, yani dedelerini sen seçerek ahirette şu dedenin torunu olarak yaratılayım demediğine göre şimdi ne araştıracaksın? Sağ olan babanın hizmetinde bulun yeter. Baban nerede haberin yok, 18. dedeyi araştırıyor. Kendisiyle ilgi olmayan, dörtte bir oranında çökmesine neden olacak olan şeytan yatırımı bu. Gereksiz soy araştırmaları. Gide gide İbrahim Aleyhisselam'ı mı dayanacak deden ki arıyorsun? Dayansa ne olur? Ebu Leheb'in dayandı İbrahim Aleyhisselam'a soyu, ne oldu? Biz ümmeti Muhammediz. Sıradan iş yapamayız. Kardeşlerim, dördüncü olarak da dörtte bir oranında çökme nedenlerimizden ve güzel Müslüman olma fırsatını kaçırmamızdan söz ediyoruz. Dördüncü neden de geçmişin kapanması gereken dosyalarıyla meşgul olmak, buna günahlar da dahil. Geçmişte pazarlık yapmayı unuttuğu için 25 kuruş pahalı almış. Üzerinden 25 sene geçmiş, askerlik hatırası gibi tekrar ediyor hala. Delikanlıyken başka bir delikanlıya uymuş, filan günaha bulaşmış. Büyük Çanakkale yiğitliği gibi onu da anlatıyor. Halbuki Allah kapat diyor. Rabbin Settar ismini sana tanıtıyor. Kapatan Allah'ın her şeyi açan kulu olmaz. Eşler arasında da, talebe hoca ilişkisinde de, arkadaşlık ilişkisinde de Settar olan Allah'ın kulları setrederler. Ama tesettürün bile açılmak anlamına geldiği bir zamanda enerji kayıp noktalarımızdan birisinden söz ediyoruz demektir kardeşlerim. Boş işlerden biri geçmişi irdelemek, çöplük karıştırmaktır. Enkaz yığınları arasında cennet bulacağını zannetmemeli insan. Ve kardeşlerim, sıradan atasözleri üzerinden geçirilen muhabbetler de kesinlikle dörtte bir oranında boş enerji zayiatımızdır. Nedir sıradan işler? Geçen sene buluştuğumuzda köyümüzdeki ağaçları devletin kamusallaştırdığını konuşmuştuk. Gitti araziler demiştik. Bu sene buluştuk, ya o araziler neydi diye gene başladık. Geri gelmesi için bir kanun çalışması da yok. Böyle bir umut da yok. Seneye tekrar buluştuk. Gidi bizim ormanlar neydi? Ormanlar büyüdü, odun oldu, talaş oldu, hala orman muhabbeti devam ediyor. Bizim köy, bizim köy mübarek. İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu köy sanki, bizim köy. Boş sözler bunlar. Ben futbol seyredilir mi, edilmez mi, bunu konuşmuyorum. Konuşsam, yani kalbi kırılan gençler mi olur diye merak da etmiyorum ama bu kürsüyü futbol konuşmaya uygun bulmuyorum. Ama şunu da söylemesem kıyamet günü yakama yapışan çok olur. Bir insan Ankara'da otururken televizyonda İstanbul'da oynanan bir maçı seyredip vursana, tam oradan sağdan vur diye bağırır mı? Veya atılmış bir golün üzerinden lig bitmiş, şampiyon olmuş, her şey olmuş, hala o gol bizim evde atılıp duruyor her akşam. Bu ümmet Uhud eteklerinde bir hadis dinlediği için meleklerle boy ölçüştür.

ben Hamzaların devamı bir ümmet olma iddiasında zorlanacak kardeşlerim. Meşguliyet alanlarımız kesinlikle çok önemli.

Öğretmeninin bir senedir söktüremediği dişlerini tek tek söküyor. Velisini de çağırıyor, bunun böyle sorunları var diyor. Ya nasıl konuşturdun sen bunu diyor. Şeytan da kardeşlerim önümüze böyle şeyleri koyuyor, bülbül gibi söktürüyor bizi. Müslümanlığın kalitesinin dörtte birini heba edip gidiyoruz boş şeyler uğruna. Evet, ben böyle anlatınca güldürüyorum. Allah ağlatmasın bizi ama korkarım gülünecek halimize gülüyoruz kardeşlerim. Ve altıncı noktamız, Müslüman ev mahremiyeti sahibi insandır. Kitabımız, Kur'an'ımız, doğurduğumuz ve doğumlarının büyük oranda altyapısını oluşturan yatak odalarına bile belli vakitlerde girmesin çocuklar, Allah buyuruyor. Müslümanın evi dışarıya karşı mahrem, evin içindekilere karşı da mahrem alanlar var. Kaynanalar, kaynatalar, görümceler, teyzeler, abiler, kayınlar, kayınçolar, girdikleri evde tuvaleti ve banyoyu dikizlemekten haya ettikleri gibi aile içinde olup bitenleri dinlemekten ve konuşmaktan da Allah'tan utanmalıdırlar. Eve gelen akrabalardan dolayı evine fitne ve fesat girmiş bir Müslümanla kıyamet günü karşılaşmak, yapılan haçları, tutulan oruçları ona vermekle sonuçlanabilir kardeşlerim. Güzel Müslüman, kaliteli Müslüman ahiret derdiyle meşgul insandır. Bir evin mahremiyetiyle kendi oğlunun evi de olsa, kendi kızının evi de olsa, gelininin evi de olsa, başkasının yatak odası diye bir odanın bulunduğu bir evin mahrem alanına girmek bu ümmetin insanların işi değil kardeşlerim. Asla değil. Ve bunu bize sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslamlığımızın dörtte bir oranında varlığı veya yokluğu çapında ders olarak öğretip gitmiştir. Ve yedinci maddemiz kardeşlerim, malayani dediğimiz, seni beni ilgilendirmeyen, onu ilgilendirmeyen, ömrümüzü çürüten, kas gevşekliğine neden olan, uykusuz bırakan, gerginleten, sabır gücümüzü azaltan sıkıntılarımızdan yedincisi ne biliyor musunuz? 20 sene Mekke'de Ebu Hureyre'den ders okusaydın bile anlamayacağın çaptaki derin ilmi meselelerle meşgul olman. Nerenin müftüsüsün beyefendi? Hiçbir şey. Cuma'ya zor gidiyor. Ne yapıyorsun şimdi? Televizyon seyrediyor. Konuştuğu meselelere bakıyorsun. Ashab-ı kiram bir araya gelseler anlamaz o meseleyi. Din meselesi. O caiz mi, bu haram mı? Bu tuzak değil, nedir kardeşlerim? Abdullah İbni Mes'ud sahabeden birisi. Onu görenlerde tabi olması gerekiyor. Onu görenlerin bulunduğu bir mecliste böyle ilmi şeylerin konuşulduğunu, dine dair hassas konuların konuşulduğunu görmüş de demiş ki, bakın demiş, Ömer'in zamanında böyle şeyler konuşulsa Ömer ashabı Bedri toplardı, ne cevap vereceğim diye. Siz maşallah her cevabı veriyorsunuz. Her şeyden anlıyor. Müfessir mi müfessir? Fıkıh zaten uzmanlık alanı. Hadis, her türlü uydurma hakkı var. Kelam ilmi hakkında bile konuşabiliyor. Ebu Hanife onun talebesi de olmayabilir. Bu tuzaktır. Doktorun cerrahi aletleriyle oynuyorsun, dikkat et. Elini keseceksin. Gözünü çıkaracaksın. Sen krem sürmeyi bile bilmiyorsun. Doktorun teknolojik cihazlarıyla oynuyorsun. Kaç yıl medreselerde eskidin? Yahu konuştuğun kitap Allah'ın kitabı be.

bana göre diye başladığında 30 tane tefsir yazmış bir adama benziyor. Öyle cüretli konuşuyor ki. Tefsirlere bunun elinden çıkmış zannediyorsun. Kardeşlerim, biz şeytanı kazma ile bizi caminin kapısında bekleyecek zannediyoruz. Elinde musafla bekliyor olabilir, dikkat edelim. 1/4 musafla çökertir bizi. Bana göre dersin, ancak Allah'ın ve peygamberinin konuşacağı bir şeyde ölüp gidersin. Bu meseleyi sen burada okuyorsun. Bu tefsir konusunu okuyorsun. 20 sene daha ömrün olsa, 50 sene daha ömrün olsa lazım mı sana bu? Uygulayacak bir alanın var mı? Yok. Ali ile Muaviye niye kavga ettiler? Sen abinle niye konuşmuyorsun 15 senedir? Onu konuştuk mu seninle? Senin apartmanında kaç mümin birbiriyle konuşmuyor, ilgilendi mi alt kattakilerle de 1400 sene öncesine gittin? Bir faydası var mı sana şeytanı mutlu etmekten başka? Yok. Senin peygamberin ne diyor? Şeytandan, düşmandan Allah'a sığınır gibi ne diyor? Rabbim, bana faydalı olmayacak ilimden sana sığınırım diyor. Bakınız, şeytandan Allah'a sığınır gibi faydası olmayacak ilimden sana sığınırım diyor. Şu çok bildiğini zannetmek var ya, o zan iblis denen mel'unu başımıza bela etti işte. Çok bildiğini zannetti. Ateş toprağı yakar diye bir mantık üretti. O kafayla hala gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabit, hiç tereddüt edilmeyecek hadisi şerifleri var. Mehdi aleyhisselam diye biri gelecek. Buna inanmamak tehlikeli. Ama tek bir hadisi yoktur. Mekke tarafından gelecek, kuzeyden gelecek, gidin orada bekleyin diye bir hadis yoktur. Nasıl sabahleyin güneş doğacak dedi, güneş doğuyor, biz de namazımızı kılıyoruz doğarsa, doğmayınca da kılmıyoruz namazımızı. Mehdi'ye inanmak var, Mehdi Enstitüsü kurup araştırmak yok arkadaşlar. Kardeşlerim, saatlerce ne zaman geleceği belli olmayan, belki gelince seni lanetleyecek bir Mehdi'yi konuşmanın ne gereği var? Kaç hadis okudun? Ne anladın Mehdi Aleyhisselam'la ilgili? Meşgul ediyor şeytan. Şu namazda sehiv secdesi nasıl yapılıyor deyince akan sular duruyor. Hiç sehiv secdesi yapması gerekmemiş hayatta mübareğin. Hep namazları düzgün. Hata nedir bilmiyor ki namazda. Orucun inceliklerini biliyor musun? Mehdi'nin gelmesi iyi bir şey değil ki. Demek ki Müslümanlar ancak göklerden biri destekli geldiği zaman durumları düzelecek hale gelmişler demektir Mehdi. Mehdi bunu gösteriyor aleyhisselam. Mehdi gelmeden onun gelmesine gerek bırakmayacak kadar Allah için sa'yu gayret etmektir bu ümmetin görevi. Mehdicilik yoktur. Bununla niye meşgul olalım ki biz? Peki soru, Sırat Köprüsü asmalı köprü mü olacak, nasıl olacak sizce? Bunu konuşur mu mümin ya? Mizan olacak, Allah amellerimizi tartacak, dijital mi acaba? Böyle şeyleri diline alan mümin utanmayacak mı kıyamet günü Allah'tan? Ahiretin ağırlığı, azameti, ürkütücülüğü, Peygamber aleyhisselam efendimizin uykularını kaçırdı, ashab-ı kiramın uykularını kaçırdı. Bizde çay içerken muhabbet konusu olur mu hiç? İşte kardeşlerim, İslam'ımızın 1/4 nereye gittiğini lütfen görünüz. Gereksiz yere. Bir gereksiz alan daha açayım. Müslümanlar, peygamberlerinin varisleri olan

alimleri kiloya göre tartarlar mı Allah aşkına ya? Sen buyur alimlerden ol deyince ben daha estağfurullah biz kim ilim kim diyorsun. Ama alim dövüşü yaptırıyorsun. Filancaya kutup dedin. Filancaya yan kutup dedin. Filancaya Kabe dedin. Nereden verdin bu payeleri? Allah'tan başkasının bilmesi mümkün değil ki kimin ne olduğunu. Boş işler. Alimlerin, Allah dostlarının dediğini yapsan ne dövüştürüyorsun bunları? Kardeşlerim, ümmeti Muhammed'e kaplan sürüsü gibi çullandı bütün insanlık. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı? Bu alim kime bağlı? O alimin geçmişinde ne var? Geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek? Biz zannediyoruz ki şeytan kura numarasıyla, kimlik numarasına göre filan numara gelsin, filan numara gelsin demiyor ki. Kimseyi özel davetiye gönderdiği yok. Tenezzül edip bizim gibilerle uğraşmıyor şeytan zaten. Ama alimlerimizi, ümmetin büyüklerini, önderlerini yıprattırıyor gözümüzde. Peşinden gidecek adam bulamıyoruz bu sefer. Neden biz bir akraba muhabbetinde, kardeşlerimizde, arkadaşlarımızla oturduğumuzda böyle bir konu açıldığında kardeşlerim siz ne yapıyorsunuz ya? Ümmetimizin önünde duruyor bu adamlar. Bu zamanın alimi bunlar işte. Niye bunları böyle irdeliyorsunuz? Madem daha iyisini biliyorsun yap. Seni Allah tenkit uzmanı olarak mı yarattı? Kardeşlerim, herkes medyacı, herkes savcı, herkes yetkili, herkes etkili olursa başımıza bela olarak dışarıdan bir düşman aramamız gerekmiyor o zaman. Şeytan beceriyor, avucunun içinde oynuyor bizimle. İşte şeytan bizimle oynamaya fırsat bulmasın diye sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslamlığımızın 1/4'ünü garanti altına alacak mesajını bize vermiştir. Kardeşlerim, kapatırken bir örnek vereceğim. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la yani. Müslümanın güzelliği onunla ilgili olmayan şeyi terk etmesindedir hadisini de nasıl uygulayacağımızı anlatacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki kimseden bir şey isteyip almayın. Bir şey almayın kimseden buyuruyor. Ne demek bu? Onurlu olun yani, istemeyin demek. Bunun bir başka manası yok değil mi? Elin böyle olmasın, böyle olsun. Veren el olun, alan el olmayın diyor. Bu sözü çok meşhur bir hadis-i şerif olarak ashab-ı kiram dinlemişler. Buyurunuz, buyurunuz. Felsefe ile din anlamaya çalışan bir nesil olarak ashab-ı kiramın ne kazandığını ve bizim ne kaybettiğimizi görelim. Kardeşlerim, bu gece kendimize bu hadisi uyarlarken, şu min husni islamil mar'i hadisini uyarlarken inşallah şu örnek üzerinden uyarlayalım. Sahabeden birisi hayvanıyla yola gidiyor. Hayvanı dürtmek için bir kamçısı var ya, kamçı yere düşmüş. Hayvan öyle kolay atlayıp binilen merdivenli bir mahluk değil. Oradaki gençlerden biri de eğilmiş, yere düşen kamçıyı almış, attaki sahabiye veriyor. Bırak onu oraya oğlum demiş. Resulullah bize kimseden bir şey almayın dedi. Ben onu senden almayayım demiş. İnmiş, kamçısını almış, tekrar binmiş hayvanla. Bir söz dinleyip nasıl göklere doğru kanatlandılar böyle işte. Halbuki bu o demek değil zaten. Yani dilenmeyin, kimseden yardım almayın demek bu. Bunu peygamber dediyse kendi kırbacımı da almam emanet kimseden. Peygambere böyle uyulur. O şunu demek istemiştir, bunu demek istemiştir diye bir kapı açtın mı sen, sana hiçbir şey demez peygamber bir daha. Hep şöyle.

Ne demek istemiştir o zaten. Bu hadisi şerifi kardeşlerim, min husni islamil mar hadisini eve götürüyoruz. Ailece, evlatlarımızla, dostlarımızla, kardeşlerimizle, dünyadan kopmamak şartıyla, işten güçten ayrılmamak şartıyla, ateşin içine gireceğiz, yanmayacağız. O şartla, Allah'ın izniyle bu hadisi hayatımıza ne kadar uyarladığımıza bakıyoruz. İnşallah bir dahaki yıl Rabbimiz bugünü bize gösterdiğinde en azından 1/4 oranında takviye edilmiş bir Müslümanlıkla Rabbimizin huzurunda olacağız. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: Burası Yıldız Efendim.

Vâredenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini,
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım.
batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım, çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım, sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım, uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım, bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım, okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım, senin için görülen bir düş de ben olsaydım, yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım, damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli mümin kardeşlerim, elhamdülillah müminiz, iman ettik. Bu imanımızla da inşallah cennete gireceğiz. Cennet için iman ettik. Cennetin başka bir şifresi olmadığı için o emelimiz, yani cennete girme emelimiz hakikat olsun diye iman ettik. Allah'ın şartı budur. Cennetin faturası imandır. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz cennete girmenin şartı iman.

iman etmenizdir. Dedikten sonra şöyle bir form doldurun. Nereye gitmek istiyorsunuz? Tercihinizi yapın. O tercihe göre de sizi yerleştirelim der gibi. Bizim tercihimiz cennetten yana olduğu için cennete konacak kullarından olmadık. Öyle değil. Önümüze bir form kondu ya da babalarımızın önüne konmuştu sülalece nereye gitmek istiyorsunuz diye. Neticede de bizim babalarımız cennet tarafını seçtiği için, cenneti seçenlere de mümin dendiği için doğal olarak hepimiz mümin olduk diyemeyiz. İnsanlar kendilerini teselli ettirmek için mezarlık satın alıyorlar sağlıklarında. Filanca mezarlıkta yer bulalım diye. Ama cennet öyle aile mezarlığı kurulur gibi aile cenneti kurulan bir yer değil. Öncesinden ayarlanmıyor. Gerçekleşen imana göre Allah cennete yerleştiriyor. Kardeşlerim, bu Allah'ın kanunu. Elhamdülillah bu kanunu bildik, hakikat olduğuna iman ettik ve inşallah Rabbimizin lütfuyla da cennete gireceğiz. Ancak kardeşlerim, hepimizin çok iyi bildiği bir hakikat var. Rabbimiz cennete girmemiz için bizi yarattı ama kimin hak ederek gireceğini, kimin de hak etmediği için cennetin öbür tarafı olan cehenneme gireceğini belirlemek üzere karşımıza bizi cennetten alıkoymayı kendisine gaye edinmiş bir şeytan da koydu. Biz ne kadar cennete girmek istiyorsak, Allah da ne kadar cennetine koymak için bizi münasip durumda yarattıysa da, boya, renge, sülaleye, doğduğun toprağa göre cennete koymayacağı için hak edeni, lütfunu hak edeni cennete koyacağı için bu hak edişi ortaya çıkaracak bir ortam yarattı Allah. O ortam şeytandır. Şeytan da gece kimsenin rüyasına girip gel yarından itibaren cennete girmeyeceksin, bizden oldun, çetemize katıl demiyor. Rabbimizin cennet davetine karşılık şeytan da cehennem davetiyesi çıkarıyor. Cennetin bedeli sevaplar olduğu gibi cehennemin gereği de günahlardır. Şeytan günah sayar, Allah sevap sayar. Melekler bugün mümin toplumda ne kadar Allah'ın razı olacağı sevap işlendi diye hesap edip seviniyorlarsa müminler namına, akşam asistanlarını toplayıp hesap kitap yapan, bilanço çıkaran şeytan da ne kadar günaha sebep olduk diye topluyor. İşler iyi gitti mi gitmedi mi diye merak ediyor. Ramazan'da nispeten müminler günahlardan kendilerini alıkoydukları için hadis-i şerif ne diyor? Şeytan adeta bağlanmış gibi. İşleri iyi gitmiyor çünkü. Ramazan 40 gün sürse iflas edecek. Çünkü onun da sermayesi günah işleyen müminler üzerindendir. Demek ki kardeşlerim, Rabbimiz cennet şartlarını oluşturmak için iman edin buyurdu. Şeytan da bırakın imanı diyor. Şeytanın bırakın imanı demesi, bıraktım inanmıyorum diyerek ortaya çıkmıyor. Tıpkı ben Allah'a iman ettim, form doldurdum, artık ben müminlerdenim, kimse beni atamaz, vatandaşlık hakkı, mahkeme kararı gerekir herhalde atılmak için gibi düşünemiyor. Hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki iman cennetin şartıdır,

Ama haramlar, günahlar imanımızı paslandırıp işe yaramaz hale getirecek tehlikelerdir. Bunun için değerli mümin kardeşlerim, gayet açık ve sarih bir şekilde diyoruz ki ya Rabbi cennete koy bizi demeden önce haramlardan muhafaza buyur bizi desek daha akıllıca iş yapmış oluruz. Çünkü haramlardan korunmuş bir mümin mevcut imanıyla zaten potansiyel cennet adayıdır. Ama işlenen her haram, Allah'a karşı yapılmış her kabahat, imandan bir puan, iki puan, gram gram geri çekmektedir. Çünkü ne diyoruz? İman ettin bir kere, hakkın senin cennet diye bir şey var mı? Neden insanlığın efendisi, Allah'ın en sevgili kulu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden defalarca, onlarca defa Rabbim kalbimi sabit tut diye dua ediyordu? Neden? Kitabımız, Kur'an'ımız iman edenlerin dua tarzından söz ederken Rabbena la tuzigh kulubena, ey Rabbimiz kalplerimizi kaydırma diye neden dua etmeyi bize öğretiyor? Çünkü bir kere sen İman edenler tarafına geçtin, tamam garantisin diye bir hakikat yok ki. Koruduğun kadar imanını, o iman seni cennete koyacak diye bir hakikat var. Sağlıklı ve güçlü doğmuş olmak, hastalıklara karşı bir tedbir alınmadığı zaman ölünceye kadar sağlıklı yaşama nedeni olabiliyor mu? Bir insan, bir çocuk sağlam doğdu. Sağlam doğduğuna göre selamun aleyküm, yola devam. Ölünce mezara koyarız denebiliyor mu? Korursan sağlığını, beden işine yarıyor. İman da bir kere doğdu yüreklerimizde, elhamdülillah artık tehlike yok diyemeyiz. Koruduğun kadar imanını seni cennete koyacak imanın var demektir. İmanı da sizler de takdir edersiniz ki 3-5 kişiyi geçmez ben imanımdan vazgeçtim diyen. Ama imanı delinmiş bir balon gibi bir zaman sonra pörsüyüp kalan kitleler var kardeşlerim. Ve işin esef verici tarafı, imanının gitmiş olacağını düşünme fırsatı da bulamıyor insan. Var zannediyor. Bunun için biz müminler olarak cennete girmemiz imansız olmaz diye inandığımız gibi, elhamdülillah böyle inanıyoruz, bu imanı şeytan kelepur bana bırakmaz diye de düşünmek zorundayız. Sağlam doğmuş olabilir bu çocuk. İlk üşüttüğünde onlarca hastalığa yakalanabilir. Sağlam doğmak sonra hasta olmamak demek değil. Kuvvetli imanın varlığı, şeytanın bu kadar kuvvetli imanla uğraşamam ben demesini gerektirmiyor. İman güçlendikçe şeytanın planı da güçleniyor. Çünkü şeytan korsan bir teröristin adı değildir. Yetkisini ve kudretini Allah'tan alan bir mahluktur şeytan. Çünkü Allah kimin imanını korumak diye bir endişe

endişesi olacak, bunu görmek istiyor. Bunu görmek için şeytanı zaten test unsuru olarak dünyaya gönderdi Allah. Bu sebeple kardeşlerim, imanımız, mümin oluşumuz için kanatlanıp uçacak kadar sevinmeliyiz. Elhamdülillah derken ciğerlerimizden hamd etmeliyiz Allah'a. Sonra da bu büyük nimetin haramlara kurban edilmesi tehlikesine dikkat etmeliyiz. Kardeşlerim, hiç kimse zannetmesin ki bir insan, mesela alkolü baz alalım, bir Müslüman salı günü sabah kalktığında alkol kullanmaya karar veriyor. Bu dünyada olur bir şey değildir bu. İnsan tabiatına aykırıdır. Biraz sonra okuyacağım hadisi şeriften de bu dersi çıkaracağız inşallah. Bu tabiata aykırı bir şey. 20 gün alkol kullanma kursuna da gitmesi gerekmiyor herhalde. Ama çok hassas bir şeye dikkat çekiyorum. 30 yaşında alkole başlayan birisi 5 yaşındayken bir alkol reklamının beynine girmesinin 25 sene sonraki uygulamasını yapmıştır. Çünkü şeytan bir buğday tanesini kar altında 6 ay saklayıp 6 ay sonra başak haline getirme imkanına sahiptir. Bugün şeytanın milyarlarca insanın eline sunduğu alkol kadehlerinin yatırımını şeytan Nuh Aleyhisselam zamanında yapmıştı belki de. Şeytan günübirlik çalışmıyor. Ne dedi Allah'a cennetten kovulacağı gün? Kıyamete kadar sana iman eden kullarını, ayaklarını kaydıracağım ben de dedi. Bugün filancanın filancayı öldürmesindeki cinayet olayı kesinlikle şeytanın planıdır. Ama bu sabah onu sinirlendirdi, ona da bıçağı verdi, o da gitti onu öldürdü. Yanlış, böyle düşünemeyiz. O katil olayını belki de şeytan o çocuk yaratıldığı gün planlamıştı. Herhangi bir zinanın da zeminini böyle oluşturuyor. Bugün zina yapmaya karar ver, kalk zina yap demez kimseye. Çünkü bu insanda depresyon oluşturur. Hiç kimse bu şekilde bir harama giremez. Altını oya oya yıkar yıkacağını. Erozyon bir saatte oluşmaz. Bir saatte deprem olur. Erozyon denen şey bardak bardak dediğimiz su ile oluyor. Kardeşlerim, imanla cennete gireceğiz. Başka mümkün değil. Şeytanın hedefi imanımızdır. Çünkü biliyor ki şeytan, imanla öldüğümüz takdirde er geç Rabbimizin mağfireti bizi cennete koyacak İnşallah. Dolayısıyla direkt imanımızı da çekip bizden almayı beceremediği için imanımızı ölünceye kadar dayanamayacak cılız hale getirmeye çalışır. Bunu neyle yapacak? Haramlar onun uyuşturucularıdır. Bu sebeple kardeşlerim, bizim imanımıza göre haram bir iş yapan Müslüman dinden çıkmaz. Kural bu. Ashab-ı kiramdan itibaren bu ümmetin mu'tedil müminlerinin, alimlerinin, müçtehitlerinin inandığı şey budur. Hangi günah olursa olsun işlemek
dinden çıkarıcı değildir. Ama imanın zemininde erozyona neden olmayan bir günah da yoktur. Eğer biz bütün hedefimiz imanla ölüp Rabbimize gitmek değilse, ki bu bir hatadır maazallah, şeytanın tuzağına düşeriz. Geçen sene bir haram, bu sene bir haram, öbür sene bir haram, ondan sonra da ölme anında işe yaramayacak bir imanla baş başa kalırız maazallah. Müminlerin cami yapmaktan önceki hedefi, camiye düşman olan kurumların varlığını engellemek olmalıdır. Çünkü camı kapatmadığın sürece evi ısıtmanın bir manası yoktur. Çocuklarımıza imanın şartlarını öğretmeden önce o imanı heder edecekleri ortamdan uzak kalmalarını sağlamak lazım. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği, onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Zinayı haram etti, evliliği de imanın yarısı yaptı. Alkolü haram etti ama bütün meyvelerin sularını mümin kulları için helal etti. Hırsızlığı ve faizi haram etti, alın terini ibadet haline getirdi. Mümin imanını korumayı cihat görmek zorunda, namaz gibi bir iş görmek zorunda, oruç gibi iş görmek zorundadır. Zaten cihat da niye yapılıyor? İman ve imanın merkezi olan Kabe koruma altında olsun diye. Müminlerin kendi bireysel imanları tehlikede olduktan sonra ordularının cephelerde cihad etmesinin bir anlamı yok ki. En büyük cihadımız yüreklerimizin şeytan tarafından istila edilmesine karşı yapılacak cihattır. Kur'an'ımız ve iman değerlerimizin fitneye düşmesine karşı, Allah'a imanımızın zayıflamasına karşı alacağımız tedbirler Bedir, Uhud, Hendek demektir. Bunu beceremedikten sonra gençlerin Allah yolunda cihad edip şehit olmaları anlamsız hale gelir. Hendek'te, Uhud'da Hamza şehit olduktan sonra Medine'de Allah'ın indirdiği Kur'an'a karşı müminlerin imanı zayıf olsa ne değeri olacaktı? Müminler cennetin bedeli olan imanı şeytanın haramlarla yontup ayakta duramayacak hale getireceğini binlerce senedir uyguladığı bir proje olarak bunu bize de uygulayacağını biliyor olmaları gerekir. Bunun için kardeşlerim, aile olarak anneler, babalar, hoca efendiler, öğretmenler, muallimler, vakıf görevlileri, dernek görevlileri olarak Müslümanlara hizmet etmek niyetiyle bir yerde bulunanlar olarak sadece iman aşısı yapmanın, Allah'a iman şudur, Kur'an ayetleri bunlardır demenin yeterli olmayacağını, önce koruma alanı oluşturmak gerektiğini biliyor olmamız lazım. Hastanede doktordan ilaç alıyor, dışarı çıkınca da arkadaşlarının verdiği uyuşturucuyu alıyor. Burada hastane mağlup, sokak galip demektir. Hastalığın nedeni kaldırılmadıkça tedavi mümkün değildir.
Bunun için Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önce şirkten ve putlardan arınmayı, daha sonra Allah'a iman etmeyi telkin etti. Hiçbir ilah yok şu kainatta demedikçe Allah var demenin bir faydası yok zaten. Allah da var putlarla beraber der gibi bir ifade iman olamaz. Silip tertemiz putlardan, haramlardan, tehlikelerden arındırılmış bir kalbe Allah girdiği zaman o kalbin sahibi Uhud'da şehit olmayı yaşamaktan daha lezzetli görür. Rengarenk bir kalp ve beyin değil, sadece Allah ve cennet düşünen bir kalp ve beyin istiyor Allah. Şeytan iman etmeyin demez kimseye. Çünkü ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccını yaptığı ve veda hutbesini irad ettiği zaman, şeytan sizin yeniden putperest olmanızdan umudunu kesmiştir dedi. Şeytan biliyor ki Kabe'nin içine bir daha put doldurmanın gereği yok. Gülünç hale geldi putçuluk çünkü. İnsanlık bir daha putun önünde secde etmez. Putlaştırdığı değerlere tapınır. Taşa, heykele tapınmaz. Simgeleştirdiği değerler üzerinden Allah'a isyan eder. Alkolün haram olmasına karşı direnir. Faizin Allah'la savaşmak olduğunu kabul etmek istemez. Zinayı bireysel bir hak görmeye kalkar. Gıybeti tatlı olduğu için sakıncasız görür. İftirayı ben yapmadım diye kendisini masum göstererek yapar. Haramlar üzerinden şeytan yatırım yapacak. Veda hutbesinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu söyleyerek gitti. O zaman biz haramları, harama giden nedenleri imanın şartları gibi biliyor olmamız lazım. Kardeşlerim, mesela bir evde anne baba, bu çocuğumuz 5 yaşına geldi, namaza bunu alıştıralım, maazallah buluğ çağına gelince namaz kılmaz ne ederiz diye düşünüyorlar ya, önce ne yapmaları lazım? Abdest öğretmeleri lazım. Namaz kılacak. Yanlış. Buradan başlanmaz. Buradan başlarsan buluğ çağında değil, evlendiği çağda da kıldıramazsın namazı. Önce namaz abdestinden önce namaza o evde engel olabilecek neler var, bunları kontrol altına alman lazım. Nedir çocuğun namaz eğitiminde karşısına çıkacak engel? Aşırı oyun tutkusu, aşırı arkadaş tutkusu, uyku laubaliliği, bilgisayar, televizyon vesairesi, evde her zaman bulunmama, sokağa çıkma, parklarda durma hastalığı vesaire. Veya annenin babanın arasındaki ihtilaflardan dolayı çocuk üzerinde otorite boşluğu. Bir çocuk namaza karşı hangi eksikliklerden dolayı laubali davranacak? Onu tespit ettikten sonra o ev şartlarında, evin bulunduğu mahalle şartlarında bunu tespit ettikten sonra abdestten ve taharetten önce çocuğun namazla bağını kesecek o sorunu gidermeye çalışacağız. Çocuğu biz namaz için mümbit bir hale getirdiğimiz zaman, senelerdir bizi ezan okununca seccadenin başında gördüğü için karnı acıktığında mutfağa, dolaba koştuğu gibi biiznillah namaza koşacaktır. Ama çocuğu hayatından daha değerli hale gördüğü bilgisayarından, oyunundan, arkadaşlarıyla eğlencesinden, parkından vesairesinden makul yöntemlerle

ceberut bir kafayla değil, makul yöntemlerle ve uzun bir zamana yayarak, çocuğun bu çevresini oluşturmadan, filan pazartesi günü zaten peygamberimizin doğum günüdür, senin de yıl dönümündür, bismillah namaza başladık, her namaz eksikliğinde şu ceza, filan bilgisayarını aldık, namaz kılmadın bisikletini aldık, namaz kılmadın sen bu sene geziye gelmiyorsun, namaz kıl. İyi bir namaz düşmanı yetiştirmek için fena bir yöntem değildir bunlar. Fena bir yöntem değil. Kardeşlerim, çocuğa sevmeyeceği bir ilacı içirmek için anneler 40 numara yapmıyorlar mı? Oyuncağını eline alıyor, bak bunu sana vereceğim diyor. Şu ilacı içersen şöyle olacağım diyor. Çocuk anlamadığı halde, 6 aylık çocuk, yarım saat bilimsel açıklama yapıyor ona. Sonra ilacı içsin diye. وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ Namaz gayet ağır, Miraç standartlarında bir ibadet olarak hiçbir çocuk için kolay değildir. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ailene namazı tembih et buyuruyor Allah, ama sabırlı ol ha. Peygamber de olsan sabırlı ve zamana yayılmış bir eğitim süreci izlemezsen çocuğuna namaz kıldıramazsın diyor Kur'an, Allah'ın kitabı, eğitim malzememiz. Bunun için bir annenin çocuğuna şurubunu içirmek için kılıktan kılığa girdiği gibi, çocuğun namazla bağlantısını kesecek ne varsa, oksitlenmesine sebep olacak ne varsa namaz iletişiminde, temasında, önce onu gidermek gerekir. Yoksa namazsız bir çocuğun anası babası olarak dirilmek yüz karası olur kıyamet günü. Namaz kıl demek yeterli değil, hoca efendiye teslim edip yaz aylarında buna namazı öğret demek de sorumluluktan kurtarmak için yeterli değildir. Hangi ilaç kar oynayan çocuğu, tedbiri alınmadan soğukta akşamlayan bir çocuğu hangi ilaç hastalıktan kurtarabilir ki? Ne yapsın sana hoca efendi? Evlerimizi haramlara karşı korunmuş hale getirmek gerekiyor. Şunu da zannedemeyiz değerli kardeşlerim, evimizde alkol elhamdülillah yok, kabul. Müstehcenlik yok, kabul elhamdülillah. Evimizde hiç küfür yok, maşallah. Faiz bizim ev kredili değil zaten, elhamdülillah. Kavga, gürültü, cinayet, henüz kimseyi öldürmedik evde, o da güzel. Ama şeytan iyi bilir, hepimizden iyi bilir ki Müslümanın evinde cinayet işlenmez zaten. Milyarda bir olur bir hatadır bu. Şeytan bunu bilir. Katil Müslüman yapmak için alkolü kullanamayacağını, borç alışverişleri kullanamayacağını iyi bilir şeytan. Ya ne yapar? Kur'an üzerinden, İslami değerler üzerinden aşırılığa kaydırıp Allah'ın adını kullanarak katil yetiştirir.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Rakibimiz, dünyada 6-7 kişi varken birini öbürüne öldürttürmüş bir rakiptir. Şeytanın yüzlerce milyar kere deneyi var bu dünyada. Müslümanı nasıl kandıracağını çok iyi bilir. Sizin evinizde faiz girmemiştir, doğru. Sizin evinize zina girmemiştir, doğru. Gerekli tedbirler, yeterli tedbirler alındı mı? Bir kere sen şeytandan kurtulmuş olduğunu zannederek ilk hatayı yapmış oldun. Son nefese kadar kimse şeytandan korunmuş değildir. Tedbir almak zorundayız. Kardeşlerim, haramlara karşı tedbirimiz, en büyük tedbirimiz haramların sebepleri üzerinden olmalıdır. Mesela evde bir örnek vereceğim. Peygamber garantisi altında yaşıyor kadınlar. Erkeklerin elini kolunu bağlayarak gitti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Cennette benimle olmak isteyenler kadın dövmeyecek dediler. Hangi Müslüman dünyada peygamberi de istemem, bu kadını bir pataklayayım der. Diyemez. Şu yanlış. Madem peygamberim benim aleyhissalatü vesselam böyle bir tembihte bulundu gitti, alimallah, ölürüm de kadın dövmem ben, kız çocuğu dövmem. Bu ilk mağlubiyettir. Neden biliyor musunuz? Bu diyor ki, ben bardağı, 200 miligramlık bir bardağı 600 miligram korum ama doldurmam, onu taşırmam diyor. Olur bir şey değil ki bu. Böyle tedbir alınmaz. Ne tedbir alınır? Madem ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Havz-ı Kevser'de buluşmak istiyorum, o da kadınlarını dövenini sokmayacağım oraya diyor. Cennete değil ama. Peygamberle beraber olma hazzından mahrum olmaktan söz ediyor. Ne diyor? Ben aileme iyi davranıyorum, benimle beraber olacak olanlar da iyi davransın diyor. Standart getiriyor. Orijinal, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olmanın orijinal renk tonunu söylüyor. Güneşte solmuş renklerini değil. Liberalizmle renk almış Müslümanlık şeklini değil. Kapitalizmden renk boya almış şekli değil. Orijinal Resulullah rengini tarif ediyor. Böyleyim ben. Benimle olacak olanlar böyle olsun. Kardeşlerim, eğer gerçekten bir idealse bu, bir evde Müslüman erkek ve Müslüman kadın eşinin sevmediği rengi de o eve sokmayacak. Bu kadın bu kırmızı renkten hoşlanmıyorsa kırmızı renkli bir poşetle hediye bile getirmeyeceksin o eve. Bu ne biliyor musunuz? Harama karşı tedbir. Kırmızı haram renk mi? Hayır. Uçuk uçuk düşünmeye gerek yok bunu. Çünkü kırmızı renkten hoşlanmıyor, onu getirdin. Yemekten önce ellerini yıkamadan sofraya oturdun. Sen iş yerinden geliyorsun, kirli yerlerle bu sofraya oturdun, ben bu kadar hijyenik davranıyorum dedi. Bunların hepsi toplanıyor, sinirli bir kadın çıkıyor karşına. Bunların 10 sebepten sinirli, bağıran çağıran bir kadın çıkıyor. Bağırsın çağırsın, ulan Muhammed ümmeti göreceksin sen, ben de karşılık vermeyeceğim diyemezsin. Doldururum bardağı taşmaz demek kadar yanlış ve sapık bir sözdür bu. 3 gün böyle sabredersin, 4. gün cihat niyetine canına girersin bu sefer. Şeytan o kırmızı poşeti eve koyduğu gün yatırımını yapmıştı, sen onu anlamamıştın zaten. Mümin basiretli insandır. Gözü açık insandır mümin. Allah'ın nuruyla görür çünkü. 5 sene sonra kavgaya neden olacak bir şeyi 5 sene önce şeytan tohum atıyor. Bana getirdiğin hediye de uyuz olduğum renktendi zaten diyor. Sen hasbunallah diyorsun aklınca. E bu kadar bir nezaketi gösteremedikten sonra la havle çekmenin bir manası yok ki. Birbirini takdir etmek, birbirinin hassasiyetlerine karşı nezaket göstermek değil mi Müslümanlık? O da sen de. Erkeği kadını yok bu işin. Erkeği kadını yok. Akşama kadar direksiyonda şoförlük yapmış bir insan, akşam eve geldiğinde başından duman tuter deniyor ya, başından kulaklarından duman çıkıyordur onun. Bir iki kere tembih etmiştir, hanım

Bir sıkıntı varsa da bir iki saat sonra sor onu. Şöyle bir uzanayım şurada demiştir. Kapıyı açmadan evdeki direksiyon sıkıntılarına başladığın zaman ben Allah için sabrediyorum, peygamberimle beraber olacağım bir hafta denir. Şeytan bizim gibi en son başlamıyor işe. Çok eskilerden başlıyor. 30 yaşında bir sıkıntı üretiyor, 60 yaşında faturasını ödetiyor. Torunları var. Torunları evlenmişler, çocukları olmuş, onların çocukları olmuş, torunları var. Oturuyorlar. Senin baban rahmetli düğünde bana ne demişti hatırlıyor musun diyor. Şu ağaca bak yahu. 40 sene sonra meyve vermiş zakkum ağacı. 40 yıl sonra meyve veriyor. Şeytan için hiçbir çirkin söz, hiçbir hata silinmez. O onu bir kenara koyar. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah ümmetimi hep affedecek ama günahlarını sonradan teşhir edenleri affetmeyecek buyuruyor. Niye affetmeyecek? Çünkü ümmeti Muhammed silinmiş şeyleri ortaya çıkardıkça şeytan hazır malzeme bulacak ondan dolayı. Şeytana karşı toplu mücadelemiz bizim alkolleri, zinayı, faizi hükümet kararıyla yasaklayıp sil süpür yapmakla değildir. Defalarca yasaklandı bunlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Medine sokaklarında sildi süpürdü bu işleri. Ashab-ı kiram alkolü sokaklara su gibi döktüler. Fethettikleri yerlerde alkolün damlasını bırakmadılar. Şeytan hiç rahatsız olmadı bundan. Dökün, dökün. Dökün dedi. O dökülen yerde bitirdiği buğdaydaki alkolün etkisinden yeni meyhaneler açtı bu sefer. Şeytan bu işten geçiniyor. Bunun projeleri var şeytanın elinde. Kardeşlerim, imanımızı korumak lazım diyorum ya. Başka türlü cennete giriş mümkün değil. İmanı korumak, imanı koruyalım, imanı koruyalım diye filama asarak olmuyor bu iş. Eve gidip de bundan sonra imanımız koruma altına alınmıştır. Böyle bir kanun çıkarsan ne olur? Evde uygulama yapsan ne olur? Bunun pratiğini yapmak lazım. Şeytana malzeme olacak şeylerden, harama götürecek şeylerden uzak durduğumuz zaman evde, camide bile, şeytan için cami girilmez bir yer değil ki, senden önce gelip ön safta bekler seni. Ön safta bekler. Niye yasak değil ki şeytana ön safa geçmek? Hiçbir şey yapamazsan, namaz ortasında senin telefonunu açık unutturur, başka bir arkadaşına 10 sene seni aramayan birini arattırır, bütün müminlerin namazda huzurunu kaçırır, çekip gider sonra. Sana göre hiçbir şey olmadı, özür bile dilemezsin oradaki müminlerden. Ayağına bassaydın hakkını helal et diyecektin. Telefonla müminin namazına bastın. Ey müminler, bu camide benim telefonum çaldı, siz de namazdaydınız, Allah'ını seven bana hakkını helal etsin yahu, çok büyük kabahat ettim demeyi de telefon çaldı canım, ben mi çaldırdım, telefon çaldı, nasıl olsa sen çaldırmadın. Ama camiye sağ ayakla girmek Resulullah'ın sünnetidir aleyhissalatü vesselam. Mümini camide rahatsız etmemek de Resulullah'ın sünnetidir. Cuma hutbesi okuduğu minberinde ön safa doğru başkalarının omuzuna basarak gelen birini görünce aleyhissalatü vesselam Efendimiz hutbesini yarım bırakıp eziyet ediyorsun müminlere, otur oturduğun yerde buyurup hutbesine sonra devam etti. Sen müminlerin zaten pamuk ipliğiyle namaza bağlı insanlar, senin telefonun bir de bando gibi sesi var, bulunmaz bir müzik bulmuşsun, onu telefon sesi yapmışsın, camiyi batırdın, sonra da helallik de istemedin. Doğal hakkın senin telefon. Hayır, hayır. Şeytan için var ya, o camide namaz kılan 20 kişinin namazı ifsad olsun, 40 gün aç kalsın şeytan, hiç üzülmez. 40 kişi namaz kaybetti orada. Şeytan kazandı gitti o gün. Zirve yapmıştır borsada.

onunkârı. Günahlarla mücadele gücümüz olmayabilir kardeşlerim. Ama günahlara giden yöntemleri, şeytan taktiklerini binlerce senedir aynı şeyle uyguluyor şeytan. İşte eve eşlerin razı olmayacağı bir ortamı senelerce oluşturuyor. Bir gün sen benim dediğimi yapmadın dedirttiriyor sonunda. Halbuki 10.000 defa onun dediğini yapmışındır. Ama hep kırmızı renkli poşet getirdiğin için hiçbiri kabul olmamıştır. Bunun adı psikolojiymiş, sosyolojiymiş, iletişimmiş. Anlamam bu lisandan ben. Nereden anlarım? Ve'âşirûhunne bilme'rûf diyen Kur'an'ımdan anlarım ben. Ne demek? Ve'âşirûhunne bilme'rûf. Onun standartlarına göre, ortalamaya göre hayat uygulayın diyen Allah'ı anlarım ben. Biliyorsun ki bu insan kuyruk yağı girdi mi midesi bulanıyor. Sen de sadece kuyruk yağından yapılmış bir yiyeceği getiriyorsun, buyur ye diyorsun. Midesi dönüyor, yemem dese bir dert, yerim dese bir dert. Seni o gün boş yiyecek, hadi mahkemeye gidelim sen yemeğe kuyruk yağı kattın diyecek hali yok. Ama bil ki bir gün avukatın önünde oturduğunuzda o kuyruk yağıdır kokan şey. Kardeşlerim, bünyemizi de birkaç sene önce belediye otobüsündeki bir mikrop burnumuzdan girdi ve 5 sene sonra bilmem ne hastalığından bizi hastaneye götürdü olmuyor mu? Hastayı görür görmez ölüyor mu insanlar? Hayır, bir mikrop kapıyor, seneler sonra ölüyor. Günahlar da böyle. Kardeşlerim, buyurun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Sahih-i Müslim'deki hadisi şeriften dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşsun, biz de dinleyelim. Buyuruyor ki günahlar kilim örülür gibi örülür insanın kalbinde. Kilim nasıl örülüyor biliyoruzdur. Kumaş mesela. Böyle ipler bir öyle bir böyle geçiyor. Bir hasır, hasıra bakalım, kilime bakalım. Kilim örülür gibi örülür. Herkes günahla karşılaşır. Mümin ve Allah'tan korkan kalp günaha anında tepki gösterir. Böylece bir nokta kadar, peygamber ifadesi bu sallallahu aleyhi ve sellem, bir nokta kadar kir girmemiş olur kalbe. Sahibi filtresiz bir kalp kullanıyorsa her şeyi içeri alıyor, kırmızı poşet, mavi poşet, böyle şeylerle ilgilenmiyorsa, önemli değil, çocuktur daha canım diyorsa, bir defalığı ne oldu diyorsa, sadece ev almak için kredi alıyor, her zaman değil, bir de dükkan alırken alacak, bir de araba alırken, bir de evlenirken, yoksa her zaman değil kredi. Çok olursa haram. Ev, kredi, ticaret, araba ve seyahate gideceği zaman. Her gün almıyor zaten. Ne diyor? O noktalar toplanır da kapkara bir kalbin sahibi olur ve işi biter diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahih-i Müslim'de hadisi şerif kardeşlerim. Demek ki bizim çocuğumuzun yanında annesine veya annesinin babasına yüksek sesle bir kere bağırışımız var ya, elbette o çocuğu katil yapmayacak. Biz de zaten sonra özür dilerim deyip kapatmıştık o işi. Kırmızı olmayan bir poşetle de hediye de almıştık. O iş kapanmıştı zaten. O çocuk 30 sene sonra hanımıyla kavga ederken o kilim örgülerinden bir örgünün uygulamasını yapacak. Bunun için Efendimiz ne buyuruyor? Kabil Habil'i öldürdü diyor.
kıyamete kadar kim birisini öldürürse, nerede bir cinayet işlenirse, Kabil'e ondan bir dosya açılacak muhakkak. İlk örneği oluşturdu çünkü. Eşine düşmana hitap eder gibi hitap eden bir anne, bir baba, çocuğunun Kabil'idir fark etmeden. Ben bir kere bağırmıştım. 700 kere bağırsan o çocuk camdan atlayacaktı zaten. Zaten delirirdi çocuk sen çok bağırsaydın. Bunun için kardeşlerim, sorunumuz haramları ciddiye alıp almama sorunudur. Ölüm bir kere ölecek canım, zararı yok diye bir kere kimse öldüme razı oluyor mu? Haramın da bir keresi yok. Batırıyor bu çünkü. Bir kere bir nokta giriyor. O bir nokta hayatı bitiriyor sonra. Kardeşlerim, bir hadisi şerifi anlamamız için tam zemin oluştu şimdi. Hatırlar mısınız? Defalarca minberlerden, kürsülerden duyduğunuz bir hadis-i şerif vardır. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle önlesin. Olmaz, bunu buraya koyamazsın desin. Her zaman buna Müslümanın gücü yetmez. Daha beter bir fitneye sebep olursun belki. Ricacı ol o zaman. Yapma böyle de. Dilinle konuş diyor. Dilimle de yapamıyorum. Kalbinle protesto et diyor. Ben kalbimle protesto etsem ne olacak ki? Adam zaten yapacağını yapıyor. Protesto etmem. Yani ne diyelim? Bir alkol gördüm. Genç birisi alkol kullanıyor. Alıp şişeyi at oradan. İçmeyeceksin bunu de diyor. Ben yapamam ki. Çocuklar toplanıp şişeyi kafamda kırarlar. İyi, nasihat et o zaman diyor. Peygamber övdü. Sahih, bildiğimiz hadis-i şerif bu. 100 defa belki duymuşuzdur her birimiz bunu. Peki onu da yapamadım. Git amca işine dediler. Kalbin volkan gibi o harama karşı parlayıversin o zaman diyor. Sonra ne diyor? Bundan sonra da imandan bir pay yoktur artık diyor. Eğer elinle müdahale etmedin, edemedin, kabul. Dilinle müdahale et, edemedin, kabul. Kalbinden patlayıver o kötülüğe karşı. Protesto et. Rabbim, ben lanet ettim bu işe, istemiyorum bunu ama beceremedim, önleyemedim, daha kötü bir sonuca ulaştırır beni diye korktum de. Melekler görsün ki kalbin senin kaynıyor, kazan gibi kaynıyor o harama, o kötülüğe karşı. Bunu da yapmadın sen. Ya o zaman ne kötü be, tüh, her yer böyle kötü olmuş dedin gittin. Sessiz refleks gösterdin. Cezası ne Allah katında? Bundan sonra, yani bu kadar da yapamayanın imandan hardal tanesi kadar da nasibi yoktur diyor. Yani bir susamı örnek veriyor. Susam tanesi kadar da iman yok sende demek ki. Bir dakika burada duralım şimdi. Haramı işleyen kim? Onlar. Peki ben polis gücü müyüm? Hayır. Zaten polis gücü olsam engelleyecektim onu. Cami görevlisi miyim? Din görevlisi miyim? Ahlak zabıtası mıyım? Hayır. Belki sarıklı bir hoca efendi nasihat etse onu dinleyecekler ama beni dinlemiyorlar. Git amca işine deyip kovaladılar beni. Benden ne istiyorsun ya Resulallah? Kalbinden nefret kus ona diyorum diyor. Ne olacak ki çocuklar benim kalbimi açıp bu adamın kalbinde bize çok kötü beddualar var diye bakacak halleri yok. Benim kalbimden sabaha kadar beddua etsem onların haberi olmayacak ki. Veya sevdim sevmedim onu anlamayacaklar ki. Kötülük açısından %1 oranında bile bir etkisi yok benim kalbimde. O harama karşı büyük bir refleks oluşturduğum zaman, o benim oluşturduğum refleks, mesela alkol dediğimiz veya benzeri haramlardan birisini işleyenlere etki etmeyecek ki, haberleri bile olmayacak zaten.
işte incelik

0: burada kardeşlerim. Şeytan 10 tane genci orada o haramı işlerken sana göz gördün ya sen onları. Şeytan bir taşla iki kuş vuruyor burada. Birinci kuşu vurduğu kuş o çocukları helak ediyor. Neyle? Alkolle mesela veyahut da uyuşturucu neyse. İkincisi de bir mümin olarak sen bu manzarayı gördün. O manzaraya senin elinle müdahaleni istiyor Allah. Sen müminlerin doğal ahlak zabıtasısın çünkü. Beceremedin, tamam. Allah zorla kimseden bir şey istemiyor. Dille müdahale et diyor, onu da beceremedin. Tamam, onu da Allah emretmiyor o zaman. Kalbinde fırtına olsun diyor bunlara karşı. Peki bu o kötülüğü önleyici bir şey değil, haberleri de olmayacak zaten. Ama şeytan ikinci kuşu vuracak. Nedir o? Müminin alkole, zinaya, cinayete, gaspa, gıybete, iftiraya, dedikoduya, ahlaksızlığa karşı müminin kalbi kilitlidir. Cinayet filmi bile seyredemez mümin. Ona film olarak bile tahammül edemez. Ya senaryodur bu, tiyatrodur, seyret, ona bile tahammül edemez mümin. İnsan ölüyor burada diye. Kedinin öldürülmesine bile tahammül edemez mümin. Tahammül edemeyen bir adam olarak müdahale et diyor Allah. Edemedim ya Rabbi. Fırtına çıksın kalbinden diyor. Şeytanın ikinci vurduğu kuş ne? Benim Allah'ın haramlarına karşı kalbimdeki potansiyel enerjiyi bir yerinden deliyor bu sefer. Bugün gördüğün işte uyuşturucu kullanan çocuklara müdahale etseydin sen, bu senin uyuşturucuya karşı potansiyel mümin tavrın sayesinde o haramlara karşı hazır teyakkuzda bir ordu gibi olman olacaktı. Sen onu hiçbir zaman zaten yapmayacaktın. Bugün sen sessiz kaldığın, kalbinle bile olsa refleks göstermediğin o haram, kıyamet günü sen dirildiğinde mesela alkolse o, alkole karşı 100 olması gereken tepkini 80 olarak karşına çıkaracak. Allah harama 100 eksi puan vermiş, sana göre 80 o puan. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, sizden kim bir kötülük görürse eliyle müdahale etsin, olmazsa diliyle müdahale etsin, olmazsa kalbiyle fırtına estirsin, onu da yapamazsa imanından hardal tanesi bile yoktur artık derken, o önlemen gereken kötülüğü değil, senin o kötülüğe ısınma sürecini tehdit ediyor aslında. Anlaşılması gereken bu. Demek ki kardeşlerim, tekrar en baştaki cümleye dönüyoruz. Biz inşallah imanımız sayesinde cennete gireceğiz. Allah lütfedecek ama. Ödenmiş faturalar diye meleklere göstermeyeceğiz bunu. Lütfedecek Allah. İmanımız vesile olacak. Şeytan bizim bıraktım ben Muhammed'in dinini diye maazallah bir felsefe üretmemize çalışmaz hiçbir zaman. Bilir ki ümmeti Muhammed'in içinde bunu tutturması çok zor. 3-5 kişi kazanır. Bunu bilir. Ama ne yapar? Var zannettiğin imanın içini oyar. Maşallah dev bir iman zannedersin. Küçük bir saldırıyla, mesela küçük yaşta ölmüş bir çocukla çöker gider o iman. Niye Allah bu çocuğu öldürdü dersin, olur biter. Bitti. O çocuğun ölümünden önce senin imanını öldürmeyi becermiştir mümin o zaman. Kardeşlerim, bu da gösteriyor ki namazı öğrenir gibi, nasıl namazı ibadet olarak öğrenmek zorunda hissediyoruz, İmanımızı korumamız gerektiğini de bilmemiz lazım. Bunun için Kur'an-ı Kerim, zalimlerle yan yana durmayın, zalimlere sıcak ilişkide bulunmayın diyor. Neden? Çünkü zulüm sana doğal hale gelmeye başlar. Kafirlerle sempatik ilişkiler içerisinde olmayı Kur'an yasaklıyor. Bir mümini kafiri severken bulamazsın Allah buyuruyor.
1: Evet.

Bulamazsın. Niye bulamazsın? Çünkü o sıcak ilişki zamanla soğuk İslam'a dönüşecek. Kalp milyarlarca sevgi taşıyamaz. Bir sevgi taşır, bir düşman taşır.

arkada durur olsaydı, Muhammed aleyhisselam sevgisi ve şefkatiyle kaynayıp duran Ebu Talib'in kalbi imanlı bir kalp olarak cennete giderdi. Şu kainatta Ebu Bekir radıyallahu anh belki o istisna olabilir, Ebu Talib kadar Resulullah'ı seven bir insan yoktu. 3 sene Şib'a'da onun uğruna aç kalıp ağaç kabuğu yedi. Ağaç kökleriyle idare etti. Ama yeğenini feda etmedi. Fakat son ricası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin at şu putları kalbinden de sadece Allah kalsın deyince, olmaz babalarımdan bana kalmıştı bunlar dedi. Çift yönlü, çift başlı bir sevgiyi de Allah kabul etmiyor. Bu sebeple kardeşlerim, hedefimiz imanımızı korumak. Bu korumayı da pratik olarak haramlardan kendimizi uzak tutarak, neslimizi uzak tutarak olmalıdır. Orucu korumak yemekten uzak durmakla olduğu gibi, çocuğumuzu İslam'a ısındırmak da İslam'ın dışındaki değerlerden önce korumakla mümkündür. Zinadan korunmak da böyledir, faizden korunmak da böyledir. Her işte önce negatifi gidermek gerekir. Bir yere musluktan su damlıyor. Siz bu damlama devam ettiği sürece ya 24 saat elinizde kova bekleyeceksiniz ya da musluğu tamir edeceksiniz. Haramlara giden yolları, sızmaları önlemedikçe ayet dinlemenin, vaaz dinlemenin, hatta hacca gitmenin bile bir anlamda yararı yoktur. Dönerken havaalanında bekliyor seni şeytan, hoş geldin, işe devam edelim diyor. Devam ediyorsun. Kardeşlerim, imanımız basit değil. 1000, 2000, 1 milyon, 1 milyar değil. Halidine fiha ebeda. Sonsuz cennetin karşılığıdır iman. Bu sonsuz cennetin karşılığı olan imanı 20 sene 30 sene koruyun Allah diyor bize. Koruma süresi çok kısa, karşılığı çok uzun. 40 yıl bir mağarada kalmaya bile değer ebedi cennete girmek için. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun.

Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, bu gece burada Allah'ın izniyle ümmeti Muhammed'in tarihinde eşsiz yer tutan, sahabeden ve tabiinden olmadığı halde sahabi gibi, tabi gibi bir hayat yaşayan, ayağına gelmiş dünya nimetlerine tekme atan, dünyaya tenezzül etmeden giden ümmeti Muhammed'in 7 asırdan beri bütün mezhepleri tarafından, bütün fikir ekolleri tarafından benimsenen, kimsenin aşırılığını, hatalarını konuşmadığı Allah dostlarından birisini konuşacağız. Konuşacağımız şahsiyet Şam yakınlarında Neva isimli bir köyde doğmuş ve o köye nisbetle anılan İmam Nevevi Hazretleri'dir. Şu gördüğünüz resimde içinde İmam Nevevi rahmetullahi aleyh'in de bulunduğu bir kabristanlık var. Biraz sonra konuşacağımız, anlatmakla fazileti bitirilemeyecek ümmeti Muhammed'in takvasını, zühdünü, cesaretini temsil eden 45 yıl bu fani alemde yaşayıp asra sığmayacak kadar büyük işler yapan bir Allah dostunun bu fani dünyadaki mezbelelik, virane görüntüsü olan kabristanlığını görüyorsunuz. Fotoğraf biraz daha zihnimizde kalsın. Nice insanlar büyük saraylar gibi mezarlıklarda yatıyorlar. 5-10 fakirin düğün evi olacak kadar deptebeli mezarlarda yatanların Allah bilir ya alttaki bölümü cehennem çukuru gibi ümmeti Muhammed'in faziletine, takvasına şahit olduğu Nevevi'nin mezarı da bu gördüğünüz gibi. Kiminin toprağın üstünde deptebesi var, kiminin de toprağın altında ihtişamı var. Kardeşler, İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bir alim değil sadece. İmam Nevevi tekkesinde zikirle ve bir hırka giyip tesbih çekmekle ömür tüketmiş abid biri de değil sadece. Nevevi babasından kalan mala tenezzül etmeyen, fakir hayatı yaşayan bir zahit de değil sadece. Nevevi yazdığı yazılardan dolayı hapse giren, sonra da bu yazdığım yazılardan dolayı özür diliyorum demeyerek cesaret gösteren bir alim de değil sadece. Bu saydığımız şeylerin tamamını kendisinde toparlamış bir Allah dostundan söz ediyoruz. Alim, abid, zahid, cesur bir insan. 20 sene okumuş, 20 senede çalışmış, faaliyet yapmış birisi değil. Bütün hayatı 45 yıl 3 ay yaşamış bu dünyada. 18 yaşına kadar da köyünün genci olarak yaşamış. 18 yaşında ilim öğrenmeye karar vermiş. 45 yaşında ölmüş. Ne kadar zaman ilimle ve amelle meşgul olmuş? 26 sene. Bir bilgisayar programı yapmaya kalksak, bir mühendis olarak, yani bir mühendisler grubu bir bilgisayar programını sıfırdan yapmaya kalksalar, 26 sene yine uzun bir zaman değil. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh, siz benim buradaki kısır anlatmama bakarak onu tanımaya kalkmayın kardeşler.
Kur'an'dan sonra ümmeti Muhammed'in evine en çok giren kitabın sahibinden söz ediyoruz. Riyazus Salihin'in müellifinden söz ediyoruz. Riyazus Salihin'den daha değerli kitaplar da var ümmetin kütüphanesinde. Sahih-i Bukhari ondan değerli. Riyazus Salihin'in de aslı o zaten. Ama Şeyhülislamlardan zoraki yazı okuyabilen avama varıncaya kadar herkesin istisnasız evine soktuğu ve Müslümanlığını geliştirmek için okuduğu muhteşem bir kitap Riyazus Salihin ve onun müellifi olan Nevevi'den söz ediyoruz. Bir Müslüman yoktur ki Nevevi'nin eserlerinden birisinden Resulullah'ı öğrenmiş olmasın aleyhissalatü vesselam. Eğer ilk defa hadisle tanışacaksanız size Nevevi'nin 40 hadisini göstereceklerdir. Halbuki 40 hadis yazılmış diye bilinen 400'den fazla kitap vardır. Nevevi'den önce ve Nevevi'den sonra. Ama illa ben 40 hadis okuyacağım dediniz mi, size hangi mezhepten olursa olsun istisnasız ümmeti Muhammed'in bir numaralı 40 hadisi olarak Nevevi'nin kaleminden çıkan gösterilecektir. Bugün bütün bu yazı çizi tekniklerinin gelişmişliğine, baskının kolaylaşmasına rağmen, kitap bolluğuna rağmen ben hafızlık yapacağım, Kur'an'ın nasıl okunacağına dair Kur'an edebi ile ilgili bir kitabım olsun diyecekseniz eğer, size Nevevi'nin başka bir kitabını gösterecektir herkes. At-Tibyan fi Adabi Hamaletil Kur'an. Kur'an taşıyacak adama ait terbiye kitabı diye bir kitapçık yazmıştır. 700 senedir ümmeti Muhammed Kur'an terbiyesini o kitaptan öğreniyor. Eğer ben Resulullah hangi duaları yapardı, bunu merak ediyorum, sabah hangi duayı okuyayım, akşam hangi duayı okuyayım diye merak ediyorsanız, yapacağınız tek şey var. Nevevi'nin El-Ezkar isimli kitabını edineceksiniz. Ya da piyasadaki yüzlerce ezkar dua kitaplarından birini alacaksınız. Sonra bakacaksınız Nevevi'nin hangi sayfalarından almıştır onu. Ya Nevevi'ye muhtaçsınız ezkar okumak için, ya da Nevevi'den kopyalayanları alıp okumak zorundasınız. Kur'an şüphesiz Allah'ın emaneti, o hariç. Onu konuşmuyoruz. Ümmeti Muhammed'in Şafii'sinden, Malikisinden, Hanbesinden, Zeydiyesinden Hanefisine kadar ümmeti Muhammed'in içinde Kur'an'ın dışında kitapları Nevevi kadar okunan ne İmam-ı Azam vardır, ne İmam Şafii vardır, ne de İmam Malik vardır. İmam Malik mezhep imamıdır. Nevevi'den de 450 sene önce yaşadı. İlk hadis kitaplarından birisini yazan zattır. Pek çok hadisin asıl kaynağında var. Evinde İmam Malik'in muvattağı olan 10 kişi çıkmaz içimizde. Okumuş yazmış İmam Hatip mezunlarıyız. Ama evinde Riyazus Salihin olmayan 10 kişi yoktur içimizde. Pek çok Müslüman ev sahibi olmadan bir Riyazus Salihin takımı bulmuştur. Riyazus Salihin'in veya Nevevi'nin diğer kitaplarının tanıtımını yapmak için konuşmuyorum. Konumuz onlar değil. Başka bir şeyi konuşuyorum.

bir insan peygamber olmadığı halde, sahabi olmadığı halde, 80 sene yaşamadığı halde, 5 yaşında kitap okumaya başlamadığı halde, 26 senelik talebelik ve hocalık emeği, toplamı 26 senelik emekle, ümmeti Muhammed'in geçmişinden, kendinden önceki 600 senenin geçmişinden bakıldığında geçmişin en iyi taklitçisi, kendinden sonraki 650 seneye bakılınca da daha geçilmemiş henüz birisi nasıl olabilir? Nebevi yaklaşık olarak ümmeti Muhammed'in tarihinin tam ortasında duruyor. 650'de ölüdüğünü kabul edelim kaba rakamlarla, 1420'de olduğumuza göre ortada duruyor gibi bir hali var. Kendinden önce ümmet 600 sene yaşamış. Şimdi de 700 seneye yakın bir zaman yaşamış. Nebevi için şöyle bir iddia mübalağa değil. Sahabi olmadığı halde, tabiinden olmadığı halde, tebeut tabiinden olmadığı halde, geçmiş nesli, selefi salihini, ashab-ı kiramı hayatında görebileceğimiz bir insan mıdır? Evet, öyle bir insandır. Bunu Şafii mezhebinden olduğu için herhangi bir Şafii alimi böyle söyleyebilir. Çünkü Şafii alimleri birbirlerini överler. Bu da normaldir zaten. Ama onun ölümü üzerine Mersiye yazan Hanefi alimleri de böyle söylüyorlar. Maliki alimleri de böyle söylüyorlar. Hanbeli alimleri nezdinde de böyle birisi zaten. Bu neyi gösteriyor? Nebevi kendinden önceki 600 senelik İslam hayatının ideal bir örneği. Kendinden sonra da bu berekette, bu kalitede ve bu revaçta bir alim, bir Allah dostu gelmemiş. Geldiyse de üzerinden Nebevi kadar 7 asra yakın bir zaman geçip de asırların kararıyla büyük bir insan, bir Allah dostu kararı onaylanmamış onun için. Herkes şeyhini över. Hocasını herkes över. Hocası için mersiyeler, şeyhi için övgüler dizer insanlar. Bu 10 sene, 20 sene, 50 sene sürer. 100 sene sonra o mersiyelerin yazıldığı defterleri de bulamazsın bir yerde. Nebevi'nin ölümünün üzerinden 7 tane 100 yıl geçmiş. Bugün hala Nebevi adı anılınca tüylerin ürperdiği bir insandır. Nebevi sağlığında Haçlıları dize getiren, Moğol Tatarları İslam toprağından tekme sille kovalayan yiğit cengaver Baybars'ın önüne de çıkmış. Kendinden önce onlarca alim, tabi efendim tam uygun, tam münasip buyurduğunuz gibi efendim demek için çıktılar. Bu da sen de öyle diyorsun değil mi diye çağrıldığında hayır. Baybars Mısır'dan Hatay'a kadar İslam toprağını Haçlılardan ve Moğollardan kurtarmış yiğit bir adam. Eli kılıçlı, kılıcı da jilet gibi kesiyor, doğruyor. Öyle bir adam değil, hayır demek, tabi efendimi bile nazikçe söylemek zorundasın önünde. Ne gerek efendim bize sormaya, dersen kurtuluyorsun. Böyle bir adam kölelikten gelmiş, öldürmekten zevk alan, ölmekten korkmayan deli dolu bir adam. Allah nasip etmiş, hainleri kovmuş İslam toprağından. Suriye'ye yeni bir vergi koymak istiyor, çünkü bir sürü savaş yapmış, masraf olmuş. Bunları nasıl kapatacak? Vergi koymak istiyor. Çağırmış alimleri. Millet dedikodu çıkarmadan biz uygun gördük diye yazın buraya demiş. Tabi efendim, zaten Allah razı olsun sayenizde biz Moğollardan kurtardık filan gibi klasik edebiyatlar yapılmış. Sonra danışmanları demiş ki burada Nebevi diye birisi var, millet onu çok seviyor, onu da çağır demişler. 38 yaşlarında bir adam o zaman Nebevi, medresesinde ders okutuyor. Çağırın demiş. Çağırmışlar, gelmiş. Yüzlerce koru

Roma'nın içerisinden işte Moğol İmparatorluğu'nu önünde diz çöktürmüş adam bu. Meşhur tarihteki Moğol Tatar gücüne son vermiş adam. Haçlılar İslam toprağına yanaşamıyor. Öyle bir adam.

0: yeni vergiler koymam lazım demiş. Senden önce bir sürü alim bak imzaladılar. Sen de uygundur de buraya demiş. Ben öyle bir şey imzalamam demiş. Nebevi. Niye imzalamıyorsun demiş. Senin sarayında yüzlerce hizmetçi var demiş. Yarısını kurtarsan Suriye'nin karnı doyar demiş. Bu ümmet savaş kadar senin sarayındaki hizmetçiler için masraf ediyor. Onlardan önce bizi kurtar demiş. Bir bakmış. Baybars deli mi lan bu, kimle konuşuyor? Bir bakmış. İlk tepkisi kesin maaşını bunun, atın işten demiş. Danışmanları dönmüş demişler ki efendim bu adam devletten değil hiçbir insandan bir kuruş.
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak

dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbi. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz.

Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir

0: daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: Burası Yıldız Efendim.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

فقد الطير فقال ما لي لا

وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبث

讲话，

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان.

ifade bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım.

Allah'ım beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmaktır. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

seçaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet,

Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür,
güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susa, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap, ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.